Ege Türk ailesi olarak Dünya Kupası'nda mücadele eden millilerimize başarılar diliyoruz. Almanya saatiyle bu cumartesi sabahı sahada gösterecekleri emek ve kararlılıkla başarılı olacaklarına inanıyoruz.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Ege Türk ailesi olarak Dünya Kupası'nda mücadele eden millilerimize başarılar diliyoruz. Almanya saatiyle bu cumartesi sabahı sahada gösterecekleri emek ve kararlılıkla başarılı olacaklarına inanıyoruz.

Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.

Ege Türk ailesi olarak Dünya Kupası'nda mücadele eden millilerimize başarılar diliyoruz. Almanya saatiyle bu cumartesi sabahı sahada gösterecekleri emek ve kararlılıkla başarılı olacaklarına inanıyoruz.

Günaydın, selamlar bütün dinleyenlerimize. Sevgiler gönderiyoruz. Burası Metropol FM. Ben Serdar ve saat 10'a kadar Metropol FM'de birlikteyiz. Önce çay şekeri programı öncesi güne ısınma hareketlerimizle birlikteyiz. 6 itibariyle çay şekeri programında en keyifli şarkıların yanında enteresan konular, gündeme dair olup biten ve tabii ki sizlerin değerli katılımıyla keyifli güzel bir program olacak efendim. Bize ulaşabilirsiniz. 0 30 217 970 71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Gününüz aydın olsun. Merhabalar.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Ege Türk ailesi olarak Dünya Kupası'nda mücadele eden millilerimize başarılar diliyoruz.

Devam ediyoruz. Metropol FM'desiniz. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkıları sizlerle. Çok sıcak bir hava var. Bu aralar Almanya'da bugün mesela 38 dereceye kadar yükseliyor sıcaklık. Mannheim ve çevresinde. Stuttgart 36, Frankfurt ve civarlarında 36-37 dereceyi göreceğiz. Bremen, Hamburg 34-35, Köln 36, Berlin'de 30 dereceye kadar yine sıcaklık ulaşacak. Ara ara bu bunaltıcı havada bir de yağmur da olabilir. Gök gürültülü yağmur yağışı yer yer etkili olabilir. Onu da yine söyleyelim. Bu sıcak havalarda özellikle kendinizi yormamanız tavsiye ediliyor. Bol bol sıvı tüketimi ve gölgelik alanları kullanmanız, fazla açık güneşte kalmamanız da tavsiye ediliyor. Sıcak çarpmalarına karşı aklınızda olsun. Sağlıklı bir gün diliyoruz.

Tüm dinleyenlerimize selamlar, sevgiler, merhabalar. Metropol FM skor tahminini arıyor. Meray Kuruyemiş ile beraber gerçekleştirdiğimiz skor tahmini yarışmamızda Türkiye-Paraguay maçı ve Almanya-Fil Dişi Sahili maçı kaç kaç biter? Tahminlerinizi bize gönderin, çekilişimize katılın ve aynı zamanda bir adet iPhone 17 kazanma şansını yakalayın. Ya da Türkiye Milli Futbol Takımı forması, Almanya Milli Futbol Takımı forması, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve bir adet DAB radyo, bunların hepsini kazanabilirsiniz. Bunun için Instagram'a girin ve oradaki yarışma paylaşımımızın altına mutlaka skor tahminlerinizi gönderin. Bol şanslar.

Ege Türk ailesi olarak Dünya Kupası'nda mücadele eden millilerimize başarılar diliyoruz. Almanya saatiyle bu cumartesi sabahı sahada gösterecekleri emek ve kararlılıkla başarılı olacaklarına inanıyoruz.

Devam ediyoruz. Mutlu sabahlar. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkıları sizlerle. Günlerden Cuma, 19 Haziran tarihini yazıyoruz. Yarın sabah Türkiye saat 5'te Almanya saatiyle Paraguay karşısında harika bir skorla inşallah hepimizin yüzünü güldürür. İyi bir oyunla maçı kazanır. Paraguay maçı saat 5'te ve aynı grubun maçında da bu akşam saat 21'de Amerika ile Avustralya karşı karşıya geliyor. Onu da hatırlatalım. Almanya

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Ege Türk ailesi olarak Dünya Kupası'nda mücadele eden millilerimize başarılar diliyoruz.

Devam edelim. Çalışmakta olanlara hayırlı işler diliyoruz. Gece vardiyasından birazdan işi bırakıp eve doğru gidecek olanlar, dinlenmeye çekilecek olanlar, sizlere şimdiden iyi istirahatler, bol dinlenmeler dileyelim. Yollarda olanlara da güzel bir yol şarkısı armağanımız olsun şimdi. Radyolarınızda ben Serdar. Günaydın.

başladı. Saat 10'a kadar buradayız. Sefalar getirdiniz. Yollarda olanlara keyifli yolculuklar dileyelim. En güzel şarkılar sizler için de geliyor. İş yerlerinde çalışmaya başlamış olanlara da kolaylıklar. Haftanın son iş günü, işleri bitiriyoruz. İşte hafta sonu kapıda.

0: Angus Kebap ve Steak Restoran sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 19 Haziran Cuma günü D grubunda Amerika Birleşik Devletleri Avustralya ile karşılaşacak. Maç saat 21'de yayıncı AR'de. 20 Haziran Cumartesi C grubunda İskoçya ile Fas karşılaşıyor. Maç saat 00'da yayıncı Magenta. 20 Haziran Cuma sabaha karşı Brezilya Haiti ile saat 03'te karşılaşacak yayıncı AR'de ve ardından Türkiye'nin maçı var D grubunda. Türkiye Paraguay ile karşılaşıyor. Maç saat 05'te yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Angus Kebap ve Steak Restoran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Lezzetin şampiyonu Angus Restaurant milli takımlarımıza başarılar diler. Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi biziz. Angus Kebap ve Steak Restaurant, Mannheim Marktplatz.

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk ailesi olarak Dünya Kupası'nda mücadele eden millilerimize başarılar diliyoruz.

Tüm dinleyenlerimize selamlar, sevgiler, merhabalar. Metropol FM skor tahminini arıyor. Meray Kuruyemiş ile beraber gerçekleştirdiğimiz skor tahmini yarışmamızda Türkiye-Paraguay maçı ve Almanya fil dişi sahili maçı kaç kaç biter? Tahminlerinizi bize gönderin, çekilişimize katılın ve aynı zamanda bir adet iPhone 17 kazanma şansını yakalayın. Ya da Türkiye Milli Futbol Takımı forması, Almanya Milli Futbol Takımı forması, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve bir adet Diaby radyo, bunların hepsini kazanabilirsiniz. Bunun için Instagram'a girin ve oradaki yarışma paylaşımımızın altına mutlaka skor tahminlerinizi gönderin. Bol şanslar.

0: Sıla, Hayran şarkısı. Günaydın efendim, merhabalar, hayırlı sabahlar. Bütün dinleyenlerimize günlerden cuma. Haftanın son iş gününü getirdik. Sabırlar diliyoruz çalışmakta olanlara. İşleri bitireceğiz hafta sonu, kapıda az kaldı. Çok sıcak bir hava var bugün yine yayın bölgelerimizde. Termometreler yer yer 34-35 derecelere kadar, hatta bazı yerlerde çok daha yüksek seviyelere ulaşacak kıymetli Metropol FM dinleyenleri. Onu söyleyelim. Dünya Futbol Şampiyonası'nda da oynanan maçlar var değerli dinleyenler. Onlara da bakacağız. Dün oynanan müsabakalarda İsviçre, Bosna Hersek'i 4-1 mağlup etti akşam maçında. Son 15 dakikada geldi atılan 5 gol. Maçın son 15 dakikasında geldi, onu söyleyelim. Daha öncesinde oynanan maçta Çekya, Güney Afrika ile karşı karşıya geldi. Bu maç 1-1 berabere bitti. Ev sahibi Kanada, Katar'ı 6-0 mağlup etti. Diğer bir ev sahibi Meksika ise Güney Kore'yi 1-0 mağlup etmeyi başardı. Değerli Metropol FM dinleyenleri. Bugün Amerika Birleşik Devletleri ile Avustralya karşılaşıyor saat 21'de. Başka bir akşam maçı yok. İskoçya, Fas'la karşılaşacak gece yarısı saat 0'da. Ve Brezilya Haiti maçı saat 02.30'da ve sabah saat 5'te Türkiye Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Türkiye'ye de bol şanslar, başarılar diliyoruz. Aynı zamanda Almanya yarın saat 22'de rakibi Fil Dişi Sahili ile sahada olacak. Güzel bir sabah diliyoruz. Küçük bir ara, sonra buradayız. Günaydın.
1: Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Türkiye milli takımının en yaratıcı, en hızlı ve skor tehdidi yüksek hücum oyuncularından biri Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu bugün 27 yaşında. Futbol yolculuğunda Erzincanspor'da büyük çıkış yaptı, Galatasaray'a transfer oldu ve kariyerini üst seviyeye taşıdı. Galatasaray'da şampiyonluklar kazanıp Portekiz ekibi Benfica'ya transfer oldu. Avrupa tecrübesi yaşadı ve sonrasında Fenerbahçe'ye geldi. Türkiye milli takımında 51 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu 15 gol attı. Ay yıldızı formayla özellikle hücum hattında oyun kuran, savunma arkasına koşan ve skor katkısı veren önemli isimlerden biri oldu. Kerem'in oyununda hız var, teknik var, cesaret var. Rakip savunmanın dengesini bozan koşular, ceza sahası çevresindeki etkili şutlar ve son paslardaki becerisiyle Türkiye'nin hücum gücünü arttırıyor. 2026 Dünya Kupası yolunda Türkiye için Kerem Aktürkoğlu'nun rolü çok önemli. Kapalı savunmalara karşı yaratıcılığı, geçiş hücumlarında hızı ve büyük maçlardaki skor tehdidiyle Türkiye'nin en önemli hücum silahlarından biri Kerem Aktürkoğlu.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran Türkiye ve Almanya milli takımlarına başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran. Haydi.

Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Ege Türk ailesi olarak Dünya Kupası'nda mücadele eden millilerimize başarılar diliyoruz.

Edis Anıl Piyancı Ekin Biril Kainat. Günaydın efendim, merhabalar. Bugün Almanya'nın birçok bölgesi için sıcaklık uyarısı yapılıyor. Berlin'de sıcaklık 35 dereceye kadar yükselecek. Mannheim-Ludwigshafen bölgelerinde sıkı durun, 38 dereceye kadar yükselecek sıcaklık. Sıcak çarpmasına karşı, güneş çarpmasına karşı uzmanlar uyarıyor. Özellikle öğle saatlerinde 11 ile 16 arasında insanların fazla açık güneşte bulunmaması, kendini yormaması yönünde uyarılar var. Stuttgart'ta sıcaklık 36 dereceye kadar yükselecek. Yer yer yağmur da olabilir. Frankfurt ve çevresi, Mainz, Wiesbaden, Rüsselsheim civarları. Buralarda da genelde güneşli bir havada sıcaklık 36-37. Frankfurt'ta 38 dereceye kadar yükselecek. Basık bir hava bekleniyor. Daha çok bulutlu bir hava bekleniyor. Onu da söyleyelim. Nemli bu havada gerçekten de her yapmış olduğunuz iş daha zor gelecek. Onu belirtelim. Aynı zamanda Koblenz ve çevresinde de bugün sıcaklığın 37 dereceye kadar yükseleceğini tahmin ediyor. Meteoroloji uzmanları, hemen Köln'e de bakalım. Almanya'nın batısında da bu sıcaklar kendini hissettiriyor. Buralarda da 36-37 dereceleri göreceğiz değerli dinleyenler. Aman dikkat, bol bol sıvı alımı önemli. Bol bol su içmek önemli. Ve genelde gölgede bulunmak da önemli. Fazla güneşte bulunmayın diye de uyarılar geliyor. Onları sizlere aktaralım. 6.36 saatler, işte Bengü. Ya Sen Gidip De, Ümit Sayın'ın unutulmaz şarkısı. Bengü ile beraber söylüyor Ümit Sayın. Günaydın.

Metropol FM sizlere Türkiye Milli Futbol Takımı forması kazandırıyor. Aynı zamanda Alman Milli Takım forması da kazanabiliyorsunuz. Türk Milli Takımının formasını kazanmak için, bu milli takım formalarını kazanmak için Metropol FM'in Instagram sayfasındaki Skor Kralı yarışmamıza katılıyorsunuz. Türkiye-Paraguay maçı kaç kaç biter? Almanya fil dişi sahili maçı kaç kaç biter? Skor tahminlerinizi gönderin. Doğru tahminler arasındaki çekilişten siz çıkın ve milli takım formalarını kazanın. Aynı zamanda Meray Kuruyemiş'ten 100 euro değerinde kocaman bir hediye paketi ve bir adet de DAB radyosu kazanma şansınız var. Tüm gelen doğru tahminler arasında şampiyona

0: hareket gözlüm. Birim fidanım feryadım. Hey benim sizin parmak memleket gözlüm.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
3: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Kader seni bana yazmış ve Yusuf Güney. Günaydın efendim, merhabalar. İran'la Amerika anlaştı. Anlaşma imzalar atıldı ve bu anlaşmanın gereği birçok nokta var. Bunlarla ilgili de bugün itibariyle aslında birebir görüşmeler başlayacaktı. İsviçre'de başlayacaktı bu görüşmeler ama bununla ilgili bir belirsizlik var. Taraflar yine bir araya gelmeyecek mi? Ne olacak? İmzalar atıldı. Bir mutabakata ulaşıldı. Hürmüz Boğazı açılacak denildi. Ve şu an boğaz hala açılmış değil. Ama bugün itibariyle görüşmeler olacaktı. Şu an dünyanın takip ettiği en önemli gündem konusu, gündem maddesi bu. Bununla ilgili de son belirsizliği sizlere ulaştırayım dedim. 6.53 yaptık. Saatlerimizi Sakiler şimdi gelsin. Bu şarkıyı kışın dinlerken dışarıda çok güzel bir kış güneşi var diye hep anonsunu yapardık. Termometrelerin 37-38 derecelere çıkacağı bir günün sabahında şimdi sizinle yaz güneşinin bol olduğu bir günde kış güneşi şarkısı Sakiler.

0: Sakiler, kış güneşi. Günaydın efendim, merhabalar bütün dinleyenlerimize. Hoş geldiniz. Guten Morgen.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Ege Türk ailesi olarak Dünya Kupası'nda mücadele eden millilerimize başarılar diliyoruz.
0: Havalar sıcak, geceler de sıcak, gündüzleri sıcak, geceler de sıcak. Gece nasıl rahat uyuyabildiniz mi? Ya da sıcaktan bir sağa bir sola mı döndünüz? Ya da ne bileyim balkonda mı yattınız? Ya da kelaya mı indiniz? Sıcak havalarda, sıcak gecelerde uyumak da tabii ki zor oluyor. Bununla ilgili bir sıkıntı yaşadınız mı? Gönderin gelsin efendim. Ya da evinizi nasıl serin tutuyorsunuz bu sıcaklarda? Varsa tüyolarınız, onu da dinleyenlerimizle paylaşalım. Tabii ki en önemlisi evin doğru havalandırılması. Dışarıdaki hava sıcakken pencereleri açmayacaksınız. Sıcak hava dışarıda kalacak. Yani sabahları pencereleri açıp bir havalandırma yapmada fayda var. Bir de güneş gittikten sonra akşam serinliğinde hafiften gündüze göre biraz daha serin olabiliyor tabii ki akşamları. O zaman bir havalandırma yapmak her zaman tavsiye ediliyor. Sizin başka ne gibi taktikleriniz, tüyolarınız var? Gece rahat uyuyabildiniz mi? Ne yapıyorsunuz? 0-30-217-970-71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Bugün de yer yer sıcaklık 37-38 dereceye kadar yükseliyor. Başta Frankfurt çevresi, Mannheim çevresi.

0: Kimileri sıcaktan bunalıyor. Kimi de şu an Hamburg'da yağmur var. Böyle serinliyoruz diye bana video göndermiş Şaban Bey. Bakınız.
1: Günaydın Serdar Bey. Biz böyle serinliyoruz. Ben Hamburg'dan Şaban. Şu anda 21 derece ve serin bir hava, yağmurlu. 37 derece nerede acaba? Bir bakar mısın? Bizim termometre yanlış herhalde.
0: Mannheim'da abi birazcık uzak sana galiba. Mannheim'da, Frankfurt'ta. Hamburg'da evet şu an birazcık serin bir hava var. Yağmur Almanya'nın kuzeyinde kendini gösteriyor ama güneyde Şaban abi güldürdün beni. Vallahi Allah da seni güldürsün ya. Hadi bakalım. Neresi 37 derece diyor. Köln, Frankfurt, Mannheim. Şimdi haber merkezimizdeyiz, ayrılmayın.
2: Metropol FM, Almanya ve Dünya haberleri.
3: Ich bin Katrin Müller. US-Vizepräsident J.D. Vance wird vorerst nicht für Verhandlungen mit dem Iran in die Schweiz reisen. Das sagte ein Regierungsbeamter. Ob oder wann die Reise stattfinden soll, ist noch unklar.
4: Es ist doch nicht so einfach wie von Präsident Trump zunächst beschrieben. Die weiteren Verhandlungen könnten am Wochenende starten oder auch nicht. Aus dem Iran verlautete, dass die Delegation die Reise in die Schweiz wegen fortgesetzter israelischer Angriffe im Libanon zunächst vertagte. Der Iran besteht auch auf einer Antragspflicht für alle Schiffe, die durch die Straße von Hormuz fahren wollen, 2 Monate lang gebührenfrei. In diesen 2 Monaten sollen auch die Verhandlungen über ein dauerhaftes Ende des Krieges über die Bühne gehen. Aus den USA, Tina Eck.
3: Die EU verlängert ihre Wirtschaftssanktionen gegen Russland erstmals nicht nur um 6, sondern um 12 Monate. Eine entsprechende Entscheidung wurde beim Juni-Gipfel in Brüssel getroffen. In den vergangenen Jahren hatte stets der damalige ungarische Regierungschef Orbán eine einjährige Verlängerung blockiert. Nächster Streik im Tarifkonflikt im Handel. Heute ruft die Gewerkschaft Verdi unter anderem Beschäftigte der Möbelhauskette IKEA dazu auf, nicht zu arbeiten.
5: Milliardenumsätze, aber beim Personal komme davon so gut wie nichts an, gerade bei IKEA kritisiert Verdi. Das Möbelhaus stehe wirtschaftlich gut da, plane aber dennoch Stellen zu streichen. Die Gewerkschaft geht davon aus, dass sich in mehr als der Hälfte der deutschlandweit 54 IKEA-Filialen Mitarbeitende am Streik beteiligen. Das Unternehmen und auch der Handelsverband erwarten dennoch keine größeren Auswirkungen für Kunden, so wie es auch schon bei anderen Streikaktionen in dem laufenden Tarifkonflikt war. Jan-Henner Reitze, Nachrichtenredaktion.
3: Zum Fußball. Mitgastgeber Mexiko ist als erste Mannschaft in die K.O.-Runde der Fußball-WM eingezogen. Das Team kam gegen Südkorea zu einem 1:0 und steht vorzeitig als Gewinner der Gruppe A fest. Zuvor hatte Kanada Außenseiter Katar deutlich mit 6:0 besiegt. Die Schweiz gewann mit 4:1 gegen Bosnien-Herzegowina. Tschechien und Südafrika trennten sich 1:1 unentschieden. Und für die deutsche Nationalmannschaft geht es heute nach Toronto. Dort wartet morgen im zweiten WM-Gruppenspiel die Elfenbeinküste. Das dürfte deutlich schwieriger werden als zum Auftakt gegen Curaçao.
2: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
6: Değerli dinleyenler, şimdi haberlerimize başlıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Tugay, parti içinde yaşanan mutlak butlan süreci ve son ihraç kararlarının endişe verici olduğunu söyledi. Bundan sonra görevini bağımsız belediye başkanı olarak sürdüreceğini belirtti. Böylece İzmir'de 22 yıl sonra ilk kez CHP üyesi olmayan bir büyükşehir belediye başkanı görev yapacak. CHP'de mutlak butlan krizi sonrası yol haritası tartışılıyor. Özgür Özel ve ekibi partinin bölünmemesi için olağanüstü kurultayı son şans olarak görüyor. Kurultay talebi kabul edilmezse Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurulması planlanıyor. 20 Temmuz'a kadar hukuki yolların denenmesi, sonuç alınamazsa yeni parti seçeneğinin gündeme gelmesi bekleniyor. Kaçırılan Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karal kurtarıldı. İstanbul Maltepe'de önceki gün gece saatlerinde kaçırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karal, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar sonucunda Tuzla'da bir inşaatta bulundu. Alıkonulduğu belirlenen Karal, düzenlenen operasyonla kurtarıldı. Soruşturma sürüyor. Bağlantılı 2 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da ünlülere uyuşturucu soruşturmasında bazı test sonuçları açıklandı. Aralarında Kenan Doğulu, Enis Arıkan'ın da bulunduğu 8 kişinin test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi. Bazı isimlerin testleri ise negatif geldi. Soruşturma kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alınmış, bazıları serbest bırakılmış, bazıları hakkında ise tutuklama kararı verilmişti. Avrupa Birliği'nden Yunanistan'a Türkiye mesajı geldi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas, savunma alanında Türkiye ile işbirliğinin önemli olduğunu söyledi. Kalas, Türkiye'nin NATO'da önemli bir rol oynadığını belirtti, Avrupa'nın güvenlik alanında Türkiye'ye ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Türk A Milli Futbol Takımı Paraguay maçı hazırlıklarını tamamladı. Milliler Dünya Kupası D grubundaki ikinci maçında yarın sabah saat 5'te Paraguay ile karşılaşıyor. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
2: Metropol FM Hava Durumu.
7: Mannheim, Heidelberg ve Ludwigshafen'da hava güneşli, sıcaklık 24 derece. Gün boyunca. Mannheim ve Ludwigshafen'da 19 ile 36, Heidelberg'de 18 ile 36 derece arasında değişecek. Hava sıcaklığı oldukça yüksek seyredecek. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Metropol FM, hava durumunu dinlediniz.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Yalan Dünya. Nilüfer bir garip yolcuyum. Hancı sarhoş, yolcu sarhoş.
1: Bez vallahi ne güzel söylüyorsun hayret.
2: Harcanıyorsun sen ben işte.
0: Nilüfer'in şarkısı.
1: Bunu önceden söylesene salak.
0: Mutlu sabahlar, günaydın efendim herkese. Selamlar, burası Metropol FM. Günlerden Cuma, 19 Haziran tarihini yazıyoruz. Haftanın son iş günü. Günlerden Cuma, saat 10'a kadar buradayız. Metropol FM'de Çay Şekeri programına birbirinden keyifli güzel şarkılar, enteresan konular ve tabii ki siz kıymetli dinleyenlerimizin katılımı. Bize ulaşıyorsunuz, programımıza salça, maydanoz olabiliyorsunuz. Bu çorbaya siz de tuzunuza, biberinize atabiliyorsunuz. Bunun için 030 217 970 71 030 217 970 71 bizim hem WhatsApp hem de stüdyo telefon numaramız. Çok sıcak bir hava var bugün. Ve sıcak çarpmasına, güneş çarpmasına karşı meteoroloji uzmanlarının da uyarısı var. Tokat gibi çarpıyor vallahi sıcak, ben söyleyeyim. Hele de yaşlılar, gebeler, aman dikkat. Mannheim ve çevresinde, Frankfurt ve çevresinde yer yer 38 dereceye kadar, Allah'ım. Köln ve çevresinde yer yer 36-37 dereceye kadar.
3: Cayır, cayır, cayır, cayır yanıyor.
0: Valla ona göre. Ha, kuzeyde biraz daha serin. Hamburg'da Şaban Bey az önce bir video gönderdi. Şırıl şırıl yağmur yağıyor. 37 nerede diyor. Benim diye termometrede bir yanlış var galiba diyor. Kuzey biraz daha serin. Yer yer gök gürültülü yağmur yağışı da etkili olabiliyor. Onu da yine belirtmiş olalım. Hele de Almanya'nın doğusunda ve kuzeyinde, onu söyleyelim. Berlin'de de sıcaklık kaç? 34-35 dereceye kadar yükselecek. Berlin'de de çekilmiyor abi bu sıcaklar valla. İş bitsin yallah, durma. Anında göle, cumburlap göle. Aa böyle.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Bu yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen AJet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başla.
2: Ludwigshafen und Mannheim aufgepasst. Jetzt probieren. Steak Döner von Berlin Döner. Gerçek et lezzeti. Saftig, aromatisch und voll im Geschmack. Hemen gelin ve Berlin Döner Ludwigshafen'de Steak Döner'in farkını tadın. Jeder Biss ein Genuss. Steak Döner von Berlin Döner. Lezzete lezzet kattık.
3: İşte fırsat. Engel Honda Büyük Sale. Seçili moda ve spor ürünlerinde %30'a varan indirimler seni bekliyor. Hemen uğra ve favori parçalarını keşfet. Engel Honda Mannheim ve Viernheim'da ve online engelhon.com.
4: Hayatınızdaki en özel anlar, en özel lezzetleri hak eder. Anka Steakhouse. Nikah yemeği, doğum günü ya da sevdiklerinizle unutulmaz bir akşam. %100 helal etler, özenle hazırlanmış menüler ve fark yaratan servis. Üstelik ücretsiz otopark konforuyla. Anka Steakhouse. Speyerstraße 95, Ludwigshafen. #WeLoveAnka.
5: Lezzette sınırları kaldırıyoruz. Sarı Soy Steak and Kebab House açıldı. Gerçek steak döner, odun kömüründe ustalıkla pişen kebaplar, steakler, taş fırından çıkan eşsiz pideler ve pizzalar. Günlük 20 çeşit ev yemeğiyle damaklarda iz bırakan bir deneyim. Sarı Soy Steak and Kebab House, Prinz Regentenstraße 60, Ludwigshafen.

0: Arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Yollarda olanlara iyi yolculuklar. A100 otobanı Neukölln istikametinde Kurfürstendamm girişi bir kaza nedeniyle trafiğe kapatıldı. Tam Kurfürstendamm'la Hohenzollerndamm arasında Neukölln yönünde orada bir araç bariyerlerin dışında çalılıkların arasına girmiş. Nasıl becerdiyse bilmiyorum. Onunla ilgili fotoğraflar da geliyor buradan geçerken, dikkat. Aynı zamanda tünel Gartenplatz'a Kurfürstendamm arası sağ şeritte kapalı. Neukölln yönünde burada yoğunluk oluyor. Bizden söylemesi. İyi yolculuklar efendim. Karşı yönde Innsbrucker Plaza Schmargendorf arası 10 dakikalık bir yoğunluk var. Ona göre

0: Hadise ve motive labirent. Günaydın, merhabalar. Radyolarına yeni ses vermiş olan dinleyenlerimiz hoş geldiniz. Çok sıcak bu aralar Almanya'da. Hamburg biraz serinledik diyor Hamburg'dan dinleyenlerimiz. Gün boyunca ama yine Hamburg'da ilerleyen saatlerde 32 dereceyi görecek termometreler. Yağmurdan sonra da böyle sıcak olunca çok güzel oluyor. Çapur şupur her taraftan damlıyor. Her taraftan damlıyor. Yağmurdan sonra sıcak olunca acayip manyak bir nem yapıyor ya. Hamburglara kolay gelsin. Bugün çok sıkıntılı bir hava var yani anlayacağınız. Başka kim de göndermiş? Mücahit. Abi diyor Mannheim'da bildiğin cayır cayır diyor.
1: Cayır, cayır, cayır, cayır yanıyor.
0: Yanıyoruz demiş. Dur bir bakayım.
2: Ne bakıyorsunuz lan? Yanıyorsun Fuat abi.
0: Yanıyoruz, yanıyoruz. Sesli bir mesaj gelmiş. Hemen ona bakayım. Dur bakayım kim göndermiş.
3: Günaydın. Ben Frankfurt'tan Erkan Köroğlu. Valla kışın bu hani sıcak su koyduğum soluk var ya.
0: Evet.
3: Onun içine ben buz gibi su koyup ona sarılıp yatıyorum. Yani geç hanım biraz kıskanıyor ama güzel oluyor.
0: Yengeden de bir sesli mesaj var abi, bak ne diyor.
4: Terbiyesiz, ahlaksız, senin böyle olduğunu bilmiyordum. Annemin evine gidiyorum.
0: Çok sarılma, çok sarılma o torbaya.

futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu cumartesi günkü Türkiye-Paraguay maç skoru ve Almanya-Fil Dişi Sahili maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Gazi tatile gönderiyor. Toplam 40 defa. Üstelik tatil başı 10.000 euro değerinde. Evet, doğru duydun. Herhangi bir Gazi ürünü ile birlikte bir Lay's veya Doritos ürünü al, fişini yükle ve 10.000 euro değerinde tatili sen kazan. Detaylı bilgi için Gazi.de.
1: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
2: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
1: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.
3: Metropol FM'desiniz. Hayatım Roman programı hafta içi pazartesiden perşembeye kadar 19'a 21 arası sizlerle oluyor. A100 Neukölln yönünde Kurfürstendamm otoban girişi trafiğe kapalı. Burada bir kaza meydana geldi ve şu an bir yoğunluk var. Bu yoğunluk da Spandau Adam'dan itibaren başlıyor. Bizden söylemesi efendim. Buradan gidecek olanlar bayağı bir yoğun, bayağı bir zaman kaybedebiliyorsunuz. Şu an son durum ne? Oradan geçenler de bize aktarsınlar. Dünya Futbol Şampiyonası'nda son durum ne? Ona da bakalım. Oynanan müsabakalar vardı. Yarın Türkiye'nin maçı var. Daha doğrusu yarın sabah saat 5'te Türkiye'nin maçı var. Almanya saat 22'de oynuyor yarın akşam. Dün gece oynanan maçlarda alınan skorlara bir bakalım. Meksika ev sahibi Meksika Güney Kore'yi 1-0 yendi ve puanı 6'ya yükselterek bir üst sıra çıkmayı garantiledi. Diğer bir ev sahibi Kanada Katar'ı 6-0 yendi. Kanada'nın önemli oyuncularından biri bu maçta sakatlandı, bacağı kırıldı. Katarlı futbolcunun yapmış olduğu istemeden de olsa faulle Katarlı futbolcu da çok üzüldü. Taraftarlar, futbolcular çok üzüldüler. Kanada 6-0 kazandı. Ve Bosna Hersek İsviçre'ye 4-1 mağlup oldu. Ve bu 4-1 derken 5 gol atıldı. 5 gol de son 15 dakikada geldi. Murat Yakın, İsviçre'nin antrenörü, eski Fenerbahçeli futbolcu. Murat Yakın, İsviçre'nin teknik direktörü, son 15 dakikaya 3 değişiklikle girdi. Ve o 3 değişiklik yaptığı 2 futbolcu gol attı. Onu da yine belirtmiş olalım. Ve Çekya Güney Afrika maçı da 1-1 berabere bitti. Bakalım bu gece hangi maçlar var? Hemen onu da kontrol edelim. İskoçya Fas maçı var gece saat 0'da. Brezilya Haiti saat 02.30'da, sabah saat 5'te Türkiye Paraguay. Yarın saat 19'da Hollanda İsveç ve 22'de Almanya fil dişi sahili. Ve bu akşam saat 21'de Amerika Avustralya, Türkiye'nin grubunda önemli bir maç. Bu maç berabere bitse var ya çok iyi olur vallahi bizim için. Bu maç berabere bitmesi lazım. Tek istediğimiz şu an bu maçın berabere bitmesi, ondan sonra da Türkiye'nin maçını kazanması. Türkiye'nin maçı kaç kaç biter? Skor tahmininizi bize gönderin. Skor kralı yarışmamızda doğru skoru tahmin et. Türk milli futbol takımı forması ya da Alman milli futbol takımı forması kazan. Bunun için Instagram sayfamıza giriyorsun. Skor tahminini gönderiyorsun. Hadi bakalım.

0: über das Restaurant Mannheim Marktplatz.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.

0: Derya Ulu, Nefes Metropol FM'de. Günaydın efendim, merhabalar, merhabalar, hayırlı sabahlar herkese. Guten Morgen. Emre Uçgeç bizim müdaimlerimizden, sıkı dinleyicilerimizden. O da bir sesli mesaj göndermiş.
1: Günaydın abi, bir de biz güneşin alnında çalışıyoruz var ya. Yaz güneşini harbiden hissediyoruz yani. 37-38 derece bize 50 derece gibi geliyor. Yandık, kavrulduk, gittik. De gidim de.
0: Böyle dışarıda çalıştığınızda glass faza işi yapıyorlarmış. Yani durmadan dışarıdalar. Emre ve iş arkadaşları çalışıyorlar. Ve tabii bu havada hem yukarıdan geliyor sıcak, hem betondan geliyor, hem asfalttan sağdan soldan geliyor. Bir sağdan bir soldan, bir aşağıdan bir yukarıdan. Sabahtan akşama kadar kazıyoruz diyor. Kazın.
2: Biz bu dünyaya kazmaya mı geldik ya?
0: Dışarıda çalışanlara özellikle Emre, sana da kolay gelsin. Türkiye maçı kaç kaç biter diye sorduk. Türkiye Paraguay maçı kaç kaç biter? Bana gelen mesajlar var. Acısını çıkaracağız, 3-0 kazanacağız demiş dinleyicimiz Berlin'den Mehmet. Bu skor tahmininizi mutlaka Skor Kralı yarışmamızda paylaşın. Instagram sayfamıza girin, orada Skor Kralı yarışmamız var. Türkiye maçı kaç kaç biter, Almanya maçı kaç kaç biter, doğru tahminler arasında çıkan, doğru tahminler arasında yapacağımız çekilişten çıkan dinleyicimiz Türkiye Milli Futbol Takımı forması, Türk Milli Futbol Takımı forması ve Alman Milli Takım forması kazanacak. Aynı zamanda Diaby Radyo ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş paketi de yine kazanma şansınız olacak. Ne güzel. Hemen Instagram'a giriyorsunuz ve maç skoru tahmininizi bize gönderiyorsunuz. Final çekilişimizde, 21 Temmuz'daki çekilişimizde ise bir adet iPhone 17 kazanma şansınız var.

0: Haydi bakalım.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Dünya Kupası coşkusu sahada, kazananlar yaylada. Hemen givenshipbill.yayla.de'ye gir, maç skorlarını tahmin et. Futbol aklını konuştur, çekilişle muhteşem ödülleri kazan. Yayla, adı da başka, tadı da.
3: Bu yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen AJet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başlat.
4: Hayatta bazen güvene ihtiyaç duyarsın ve bazen de paraya. Hızlı ve direkt. Exchange AG, altın, markalı saat ve mücevherlerini adil bir şekilde değerlendirir. Şeffaf ve gizlilik içinde. Üstelik hemen nakit ödemeyle. Exchange AG, altınını paraya çevir.
5: Aşk kalbimi yakan bir volkan gibidir. En sevdiğim tatlı kazandibidir.
6: Ne kadar güzel.
5: Devamı daha güzel.
7: Devamı Yeşilçam Kafe Mannheim'da. Ferah ve nezih bir ortamda ailece keyfini süreceğiniz 5 yıldızlı tatlılar, pastalar ve kahvaltılar Yeşilçam Mannheim'da sizi bekliyor.
4: Exchange AG Mannheim'da D4'te. Yanında birebir hizmet. www.exchange-ag.de.
8: Mannheim'da mis gibi kokulara bir yenisi daha eklendi. Fark ettin mi? Hanover'dan sonra şimdi Mannheim'da. Ustaların elinden çıkan Türkiye usulü

0: Metropol'ün yeni adresi. R35 Mannheim.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: en güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Müziğimizin tüm renkleri. Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri. Binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk ailesi olarak Dünya Kupası'nda mücadele eden millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Könden Şenol, Türkiye bence diyor Paraguay'ın içinden geçer bu kez diyor. 1-0 olsun bizim olsun canım. Galibiyet çok önemli. Kazanmamız lazım. Bir de bu akşamki maç berabere biterse Amerika Avustralya. Oo, bir de biz kazanırsak süper olur valla. Bir de son maçta Amerika'ya tıklıyormuşuz. Oh ne güzel olur.

0: Mini Mix bu frekansta.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Ege Türk ailesi olarak Dünya Kupası'nda mücadele eden millilerimize başarılar diliyoruz.
2: Devam ediyoruz. Havalar çok sıcak bu aralar. Bugün de çok sıcak, yer yer 36-37 derecelere kadar sıcaklık yükselecek. Dinleyicimizden bir sesli mesaj var.
3: Abi kolay gelsin, hayırlı sabahlar. Abi Kur'an'ıma biz de cayır cayır cayır cayır yanık. Abi 23 derece şu an Grafenbroich.
2: 23'te de yanıyorsan. Bir bakalım.
4: Ne bakıyorsunuz lan? Yanıyorsun Fuat abi.
2: Yanan arkadaşlara bir üflesek olur mu Kemal abi?
5: Üflesem ne olacak?
2: Biraz serinler diyorum da.
5: 10 kere de üflesem para etmez. Nefesime yazır.
2: ...23'te de yananı nasıl üfleyelim kardeşim? Şu ana kadar Dünya Futbol Şampiyonası'nda hangi takımları beğendiniz? Hangi takımlar iyiydi? Onu da yazın bize. 032 117 970 71.

0: artık sevmeyeceğim.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Katrin Müller. Die EU verlängert ihre Wirtschaftssanktionen gegen Russland zum ersten Mal nicht nur um 6, sondern um 12 Monate. Das haben die Staats- und Regierungschefs bei ihrem Gipfel in Brüssel entschieden, einstimmig.
3: Ein Blockierer sitzt mittlerweile nämlich nicht mehr mit am Tisch, Ungarns Regierungschef Orbán. Sein Nachfolger Moccsa ist deutlich russlandkritischer eingestellt. Mit den Sanktionen will die EU den Druck auf Moskau weiter erhöhen, die Wirtschaft schwächen, mit der Kremlchef seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine finanziert. Im Moment wird auch viel darüber diskutiert, wie man Putin endlich an den Verhandlungstisch bringen kann. Noch ist aber keine Lösung in Sicht. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
2: US-Vizepräsident J.D. Vance wird vorerst nicht für Verhandlungen mit dem Iran in die Schweiz reisen. Die Reise wurde verschoben. Eigentlich war vorgesehen, dass sich Delegationen aus dem Iran und den USA bereits heute treffen, um über ein dauerhaftes Ende des Krieges zu verhandeln. Mit einem Defizit von fast 32 Milliarden Euro hat sich die Haushaltskrise der Kommunen in Deutschland im Jahr 2025 weiter verschärft. Laut dem Kommunalen Finanzreport der Bertelsmann Stiftung ist das der höchste Fehlbetrag in der Geschichte der Städte, Landkreise und Gemeinden. Die Gesamtverschuldung klettert damit auf den Höchststand von fast 200 Milliarden Euro. Zum Fußball. Heute geht es für die deutsche Nationalmannschaft nach Toronto. Dort wartet morgen im zweiten WM-Gruppenspiel die Elfenbeinküste. Das dürfte deutlich schwerer werden als zum Auftakt gegen Curaçao.
4: Ein lockeres Abschlusstraining gibt es nochmal hier in Winston-Salem, wo es sich nach starkem Regen zumindest etwas abgekühlt hat. Danach steigen die Spieler in den Flieger ins noch angenehmer temperierte Toronto. Zum ersten Mal seit der WM verlässt die Mannschaft also die USA und will mit einem Sieg wiederkommen. Damit wäre die Qualifikation für die K.O.-Runde vorzeitig geschafft. Comeback-Torhüter Manuel Neuer glaubt fest daran, dass die Mannschaft Weltmeister werden kann. Er will nach der WM endgültig seine Karriere beim DFB beenden. Zumindest hört es sich so an. Aus Winston-Salem, Thomas Bremser.
2: Und Mitgastgeber Mexiko ist als erste Mannschaft in die K.O.-Runde eingezogen. Das Team kam gegen Südkorea zu einem 1:0 und steht vorzeitig als Gewinner der Gruppe A fest. Zuvor hatte Kanada Außenseiter Katar deutlich mit 6:0 besiegt. Die Schweiz gewann mit 4:1 gegen Bosnien-Herzegowina und Tschechien und Südafrika trennten sich 1:1 unentschieden.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
6: Merhaba Taner.
5: Güçlü, İstanbul Adalar İlçe Belediyesi'ne yönelik bir operasyon yapıldı. Bu gelişmeyle başlayalım.
6: Evet, bu sabah erken saatlerde gerçekleştirilen bir operasyon oldu. Çok sayıda polisin katıldığı operasyonda Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'la bazı belediye meclis üyeleri gözaltına alındı. Şu ana kadar gelen bilgilere göre toplamda 41 kişi gözaltına alındı. Yapıların onarım süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı ve aynı zamanda suç örgütü kurma ve yönetme, rüşvet gibi suçlamalar yer alıyor. Aynı zamanda yine bu sabah saatlerinde Mersin'in Silifke Belediyesi'ne de bir operasyon düzenlendi.
5: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Bu gelişmeye bakalım şimdi.
6: Evet, Cemil Tugay'dan bu istifa birkaç gündür bekleniyordu aslında, böyle bilgiler geliyordu. Tabii Cemil Tugay CHP'den istifa etti, belediye başkanlığı görevine İzmir'de devam edecek. Mutlak butlan yönetimini hedef alan da açıklaması vardı. Son dönemde yapılanların kabul edilemeyeceğini ifade ederek istifasını verdi CHP'ye.
5: CHP demişken, mutlak butlan krizi sonrası yeni bir yol haritası belirlenmeye çalışılıyor. CHP'deki gelişmeleri alalım kısaca.
6: Evet, aslında buna ilişkin Özgür Özel'den gelen açıklamalar çok net. Baskın seçime de hazır olmak zorundayız diyor. Özgür Özel ve kurmayları CHP'de göreve devam etmek istediklerini, ancak eğer bu olmayacak olursa da bir baskın seçim için A, B ve C planları yaptıklarını söylediler. Şu anda hazırda bulunan bir parti de olabilir ya da uzun vadeli yeni bir parti de kurulabilir mesajını verdi Özgür Özel.
5: Bir diğer önemli gelişme ise kaçırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karal'la ilgili kurtarıldığı bildirildi. Bu gelişmeyi alalım.
6: Evet, dün bu haber çok konuşulmuştu. Bir gece öncesinde evinin önünde çocuklarının da yanında, eşinin de yanında kaçırılmıştı, arabaya bindirilmişti. Daha sonra polis ekipleri bir çalışma yürüttü ve Erhan Karaal'ın Tuzla'da sağ olarak bulunduğu, olayla bağlantılı olduğu belirtilen 7 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.
5: Türk A Milli futbol takımı ise Paraguay maçı hazırlıklarını tamamladı. Şimdi neler var yarın sabahki maç üzerine senden alalım.
6: Evet tabii Türkiye saatiyle 6'da, Almanya saatiyle saat 5'te oynanacak olan bir mücadele. Türkiye'den galibiyet bekliyoruz hepimiz. Montella'dan bir açıklama var. Büyük bir hayalimiz var dedi o da. Bu arada futbolcuların yapılanlardan, konuşulanlardan etkilenmelerinin son derece normal olduğunu, makine ya da robot olmadığını söyledi. Montella'nın önemli bir mesajı da şuydu. Doğum günümü ikinci kez milli takımla kutlayacağım. Daha önce bir galibiyet hediye etmişlerdi. Yine bir galibiyet bekliyoruz dedi teknik direktör.
5: Kadınlar voleybolda ise Türkiye Fransa'yı 3-0 yendi. Bu maça bakalım şimdi.
6: Taner, Milletler Ligi bir yandan devam ediyor. İlk maçta Belçika'yı 3-0 mağlup etmişti set vermeden. Şimdi de Fransa'yı 3-0 yendi. A Milli Kadın Voleybol takımı yine set vermeden. Bir sonraki maçsa Almanya ile oynanacak.
5: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM Hava Durumu.
7: Mannheim, Heidelberg ve Ludwigshafen'da hava güneşli. Sıcaklık 24 derece. Gün boyunca. Mannheim ve Ludwigshafen'da 19 ile 36, Heidelberg'de 18 ile 36 derece arasında değişecek. Hava sıcaklığı oldukça yüksek seyredecek. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda ile. Ya siz? Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Berkay, aslanlar doğuyor. Günaydın bütün dinleyenlerimize. Bir radar ihbarı geldi. Ludwig Safi'den bildirdi Cuma Bey. Sağ olsun. Buchwiesenstraße in Richtung Gartenstadt. Çalılıkların arasına saklamışlar ama benden kaçmaz dedi. Senden kaçmaz abi, biz biliyoruz ama onlar bilmiyor işte. Cuma abinin geçtiği yollara radar mı kurulur ya? Deli misiniz siz? 50'lik bölgeymiş, ona göre benden söylemesi. Radar ihbarlarınız için 030 217 970 71 efendim. Ludwigshafen Mannheim bugün harbiden çok sıcak bir hava var. 38 dereceye kadar yükselecek termometreler.
1: Cayır, cayır, cayır, cayır yanıyor.
0: Vallahi. Aman, hele de dışarıda çalışanlar bu sıcaklarda, bu bunaltıcı sıcaklarda, hele de saat 11 ile 16 arası fazla kendinizi yormayın, açık güneşin altında durmayın diye meteoroloji uzmanlarından da sıcak çarpmalarına karşı, güneş çarpmasına karşı uyarılar da geliyor. Almanya'nın birçok bölgesi için. Berlin içinde yapıldı bu uyarı. Köln içinde yapıldı. Nordrhein-Westfalen içinde. Frankfurt içinde. Her yer için yapıldı valla. Benden söyle mesela. Hamburg şu an bayağı yağmurlu. Ama Hamburg'ta da bugün sıcaklık 32 dereceye kadar yükselecek. Abi o yağan yağmurdan sonra da gelen sıcaklık var ya. O çok güzel oluyor ya. Suya falan girmene gerek yok yani. Zaten şapur şupur damlıyorsun. Her bir taraftan şapur şupur damlıyor. Bremen ve Hamburg'da bugün 30-31 dereceye kadar. Yağmurdan sonra iğrenç oluyor ya. Bugün 4-5 tişört, 4-5 pantolon değiştiririz herhalde. Evi nasıl serin tutabiliriz, ondan bahsedeceğim az sonra.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: İşte fırsat. Engel Honda Büyük Sale. Seçili moda ve spor ürünlerinde %30'a varan indirimler seni bekliyor. Hemen uğra ve favori parçalarını keşfet. Engel Honda Mannheim ve Fienheim'da ve online engelhon.com.
2: Lezzette sınırları kaldırıyoruz. Sarısoy Steak and Kebab House açıldı. Gerçek steak döner, odun kömüründe ustalıkla pişen kebaplar, steakler, taş fırından çıkan eşsiz pideler ve pizzalar. Günlük 20 çeşit ev yemeğiyle damaklarda iz bırakan bir deneyim. Sarısoy Steak and Kebab House, Prinzregentenstraße 60, Ludwigshafen.
3: Biz üretiyoruz, biz getiriyoruz. Biz takıyoruz. European Fence'da alüminyum ve PVC kapı, pencere, panjur ve dış cephe ürünleri. Aracı yok. Üreticiden tüketiciye. Ürünlerimizi Schüco Premium Partneri olarak Avrupa'da üretiyoruz. European Fence'da www.europeanfence.com.
4: Ludwigshafen und Mannheim aufgepasst. Jetzt probieren. Steak Döner von Berlin Döner. Gerçek et lezzeti. Saftig, aromatisch und voll im Geschmack. Hemen gelin ve Berlin Döner Ludwigshafen'de Steak Döner'in farkını tadın. Jeder Biss ein Genuss. Steak Döner von Berlin Döner. Lezzete, lezzet kattık.
5: AS Küchenwelt'te 12. Yıl kampanya.

0: herkes mutfak sahibi olacak. Kalite ve güvenin adı AS Küchenwelt Mannheim. Industriestraße 7.
1: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

0: futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu cumartesi günkü Türkiye-Paraguay maç skoru ve Almanya-Fil Dişi Sahili maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle içi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Ege Türk ailesi olarak Dünya Kupası'nda mücadele eden millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Günaydın. Devam ediyor Metropol FM'de Çay Şekeri programı. Rosenheim'dan Fatoş Hanım yazmış. Allah yağmurlu ve sıcak havada hanımlara özellikle yardım etsin diyor. O saçları düşünemiyorum. Tel tel koyun yünü gibi oluyor vallahi. Öyle mi oluyor bilmiyorum. Ayrıca oğlumun bugün Degendorf'ta graduiyetin fayağı var. Üniversitede diyor. Allah'tan burada hava iyi diyor. Hayırlı uğurlu olsun. Bütün öğrenci arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Diplomalarını alacak olanlara da hayırlı uğurlu olsun diyelim. Yolunuz açık olsun. Her şey gönlünüzden geçtiği gibi, ailenizin gönlünden geçtiği gibi olsun arkadaşlar. Bravo sizlere. İyi ki varsınız. Bravo. Helal olsun. Ne kadar başarılı, kıymetli, çok iyi sonuçlar alan gençlerimiz var, kardeşlerimiz var. Üniversitelerden, meslek eğitim alanlarında vallahi gurur duyuyoruz. Tebrik ediyoruz. Başka? Ne dedik? Dünya Futbol Şampiyonası'nda hangi takımlar sizce iyi şu ana kadar oynanan maçlarda diye sorduk. Kön'den Şenol diyor ki, valla Japonya bence güzel top oynuyor diyor. Valla ben de Japonya dedim biliyor musun arkadaşlarla konuşurken. Doğan diye bir futbolcuları var. Feci, Frankfurt'ta oynuyor galiba o. Mehmet Yaşar, birkaç arkadaş Dünya Kupası değerlendirmesi yapıyorduk diyor. Hepimiz bir kanaate vardık. Sanki takımlar bütün iddia mafyasına oynuyormuş gibi. Çok enteresan sonuçlar var diyor. Brezilya mesela 1-1 diyor. Brezilya ama Marokko'ya karşı 1-1 oynadı. Marokko da iyi yani. Fas iyi. Ama İspanya'nın maçı acayipti ya. O Kap Verde maçı. Bu ara Kap Verde'nin kalecisinin de takipçi sayısı 12 milyon olmuş abi. Adam maça başlarken 50 bindi takipçi sayısı. Maçtan sonra 12 milyon oldu. Biz dedik Kerem maça başlarken 5 milyon maçtan sonra 50 bin. İngiltere'yi, Fransa'yı demiş İspanya İsmail. Japan demiş Japan. Bak Japonya diyenler. Bence de İngiltere iyiydi, Fransa, Marokko, Japonya, Almanya,

0: Gazi tatile gönderiyor. Toplam 40 defa. Üstelik tatil başı 10 bin euro değerinde. Evet, doğru duydun. Herhangi bir Gazi ürünü ile birlikte bir Lay's veya Doritos ürünü al, fişini yükle ve 10 bin euro değerinde tatili sen kazan. Detaylı bilgi için Gazi.de. Metropol FM Aktüel Rhein-Neckar.
1: Değerli dinleyenler, Baden-Württemberg'de sıcak hava etkisini arttırıyor. Bugün Bodensee çevresinde sıcaklıkların 34 dereceye, Rhein-Neckar bölgesinde ise 38 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Akşam saatlerinde özellikle güneybatıda kuvvetli sağanak ve gök gürültülü fırtına riski bulunuyor. Alman Meteoroloji Dairesi DWD bugün için sıcak hava uyarısı yayınladı. Değerli dinleyenler, Mannheim'da polis kent merkezindeki bir binaya ateş açtığı iddia edilen 25 yaşındaki bir erkeği geçici olarak gözaltına aldı. Olayın perşembe sabahı Breitstraße yakınlarına meydana geldiği belirtildi. Şüphelinin sırt çantasında gerçek bir silah ele geçirilirken polis olayın nedenini araştırıyor ve olaya tanık aranıyor. Değerli dinleyenler, Deniz Undaf Almanya milli takımında yüksek gol oranlarıyla dikkat çekiyor. Stuttgartlı futbolcu Curaçao karşısındaki 7-1'lik galibiyette oyuna sonradan girerek 1 gol ve 2 asist yaptı. Deniz Undaf milli formayla 10 maçta 7 gole ulaşırken ortalama her 57 dakikada 1 gol istatistiği bulunuyor. Almanya yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine girdi. Meteoroloji Dairesi DWD birçok bölgede sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkacağını, güneybatıda ise 38 dereceye kadar ulaşabileceğini açıkladı. Uzmanlar ayrıca kuvvetli gök gürültülü sağanak, dolu ve fırtına riskine karşı uyarıyor. Yetkililer özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanların dikkatli olmasını, bol sıvı tüketilmesini tavsiye ediyor. Almanya'da perakende sektöründe bugün yeniden uyarı grevleri gündemde. Verdi Hizmet Sendikası toplu sözleşme görüşmelerinde baskıyı arttırmak adına ülke genelinde eylem çağrısı paylaştı. Grevlerin merkezinde IKEA mağazaları bulunuyor. Sendika %7 zam ve aylık en az 225 euro artış talep ediyor. İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden geçiş ücreti alma planını şimdilik askıya aldı. Ancak ticari gemilere boğazdan geçmeden önce başvuru yapma zorunluluğu getirildi. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın savaşın sona erdirilmesine yönelik anlaşmaya varmasının ardından yeni görüşmelerin ne zaman başlayacağı belirsizliğini koruyor. Bugün İsviçre'de yapılması planlanan toplantının gerçekleşip gerçekleşmeyeceği de henüz netleşmedi. Bu pazar FC Türkspor Mannheim'ın Gartenschauweg tesisinde 19 Mayıs Kültür ve Spor Etkinliği Milli Birlik ve Beraberlik Günü kutlamaları yapılacak. Çok sayıda spor müsabakaları dışında çocuk etkinlikleri, müzik ve eğlence programda yer alıyor.
0: Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.

0: Hande Yener ve Maldiri Gal Ego Metropol FM'de tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkıları sizlerle oluyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hava çok sıcak, tabii ki en önemli gündem konumuz bu. Hava çok sıcak. Almanya'da, hele de güneybatı ve aynı zamanda Frankfurt çevreleri, batı bölgeler, buralarda 37-38 dereceleri göreceğiz ve bu sıcaklar da hani 30 derecelerin üzerindeki sıcaklıklar ay sonuna kadar daha devam edecek. Geceleri uyumak zor. Eğer bir klima yoksa evinizde veya iyi bir havalandırmanız yoksa ya da işte rüzgar almayan bir evde oturuyorsanız özellikle hani bu biraz daha zor olabiliyor. Gece nasıl geçti ya da geceleri nasıl rahat uyumak için ne yapıyorsunuz? Tabii başta evi iyi havalandırmak, mantıklı akıllı havalandırmak gerekiyor. O ne anlama geliyor? Sıcak hava bir defa dışarıda kalması gerekiyor. En önemli kural bu. Yani hava tam ısırmadan evi havalandıracaksın. Sabah saatlerinde hava biraz daha, bir tık daha serinken evi havalandıracaksın. Bir de akşam saatlerinde evi havalandıracaksın. Gerçi akşam saatlerinde havalandırırken de eve işte sivrisinek falan da girebiliyor. Sivrisinek de hani mübarek, küçük, genç, yaşlı, erkek, kadın, yaşlı hiç seçmiyor. Herkesin ortak sıkıntısı sivrisinek. Dolayısıyla hani sivrisineklere karşı da yapabileceğiniz şeyler var, onlardan da bahsedeceğiz. Ama özellikle sıcağa karşı hava biraz daha serinken evi havalandırmada fayda var. Hani güneş tam tepedeyken pencereleri açıp, ya çok sıcak diye pencereleri açıp evin içi daha sıcak oluyor. O sıcak havada bir daha evden kolay kolay çıkmıyor. Ona dikkat etmekte fayda var efendim, onu söyleyelim. Ve bu sıcak havalarda yanıyoruz diyenlere, Atiye'den Yananı Görür Allah, Maazallah parçası. Günaydın.
1: O yakıcı bakış

Perdeler kapalı kalmalı, panjur kapalı kalmalı. Güneş ışıklarına karşı da kendimizi korumamız lazım evin içinde diyor. O da evin içini ısıtıyor diyor dinleyicimiz. Kesinlikle doğru. Manayım'dan yazmış dinleyicimiz. Kesinlikle doğru.

Atiye, yananı görür Allah, görür inşallah bu sıcaklarda giden bir parça. Hep beraber dinleyelim dedik. Türk milli futbol takımının milli takım formasını kazanmak istiyorsunuz. Alman milli takım forması kazanmak istiyorsunuz. Çok kolay. Metropol FM size

Meray Kuru Yemiş hediye paketi sizin olacak. 21 Temmuz'da yapacağımız özel final çekilişimizde ise tüm gelen doğru tahminler arasında yapacağımız özel çekilişte sıkı durun. Ein iPhone 17. Was musst du machen? Instagram'a giriyorsun. Skor kralı. Postumuzun altına Türkiye Paraguay maçı kaç kaç biter? Almanya fil dişi sahili maçı kaç kaç biter? Bunu bize yazıyorsun. Hadi bakalım. Bol şanslar.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Bu yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen AJet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başla.
2: Dünya Kupası coşkusu sahada, kazananlar yaylada. Hemen givenshipbill.yayla.de'ye gir, maç skorlarını tahmin et. Futbol aklını konuştur, çekilişle muhteşem ödülleri kazan. Yayla, adı da başka, tadı da.
3: Efsane köfteci şimdi Mannheim'da. Köfteci Ramiz. Özenle seçilen etler, ustalıkla hazırlanan tarif ve eşsiz lezzetiyle o meşhur Ramiz köftesi şimdi Mannheim'da. 1928'den bu yana süregelen gerçek köfte ustalığı, Türkiye'nin köftecisi Ramiz. Mannheim Marktplatz'ta.

0: hayatınızdaki en özel anlar, en özel lezzetleri hak eder. Anka Steakhouse. Nikah yemeği, doğum günü ya da sevdiklerinizle unutulmaz bir akşam. %100 helal etler, özenle hazırlanmış menüler ve fark yaratan servis. Üstelik ücretsiz otopark konforuyla. Anka Steakhouse. Spayagaş Rase 95, Ludwigshafen. #WeLoveAnka.
1: Aşk kalbimi yakan bir volkan gibidir. En sevdiğim tatlı kazandibidir.
2: Ne kadar güzel.
1: Devamı daha güzel.
3: Devamı Yeşilçam Kafe Mannheim'da. Ferah ve nezih bir ortamda ailece keyfini süreceğiniz 5 yıldızlı tatlılar, pastalar ve kahvaltılar Yeşilçam Mannheim'da sizi bekliyor.
4: Mannheim'da mis gibi kokulara bir yenisi daha eklendi. Fark ettin mi? Hanover'dan sonra şimdi Mannheim'da. Ustaların

0: Metropol'ün yeni adresi. R35 Mannheim.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk ailesi olarak Dünya Kupası'nda mücadele eden millilerimize başarılar diliyoruz.
2: Paraguay ile karşılaşıyor milli takım. Ne zaman? Yarın sabah saat 5'te. Ve bu maçı Türkiye kaç kaç oynar? İnşallah kazanır tabii, gönlümüzden geçen bu. Skor tahminini bize gönder ve milli takım formasını kazan. Aynı zamanda Meray Kuruyemiş'ten 100 euro değerinde bir hediye paketi Meray Kuruyemiş'leriyle dolu ve bir adet bize Almanya'nın her yerinden dinleyebileceğin bir DAB radyosu. Final çekilişimizde ise doğru tahminler arasında yapacağımız çekilişten bir adet iPhone 17 kazanma şansım var. Bol şanslar diliyoruz tüm dinleyenlerimize. Mesajlar var bakalım. Havalar çok sıcak, geceleri ne yapıyorsunuz diye sorduk. Hani bu sıcaklardan rahat uyuyabiliyor musunuz? Bir dinleyicimiz yazmış. Vallahi çatı katında oturuyoruz diyor. Geceleri gerçekten zor oluyor diyor. Yukarıda oturuyoruz diye seviniyorduk diyor. Keşke kerede otursaydık diyor. Ergün yazmış. Mannheim'dan yazmış. Mannheim çok sıcak bu aralar. Almanya Elfenbeinküste'ye karşı 3-1 kazanır demiş dinleyicimiz. Alkan WhatsApp'tan yazmışsın. Teşekkür ediyoruz ama skor kralı yarışmamıza Instagram'dan giriyorsun. Oradaki yarışmamızın, paylaşımımızın altına gönderiyorsunuz skor tahminini. Bu ara Almanya Elfenbeinküste maçı için en çok gelen skor tahminlerine baktığımızda 4-1 genelde. 3-1, 4-1 yazmışlar genelde dinleyenlerimiz Almanya kazanır diye. Türkiye maçında 2-0 ve 2-1'i çok gördüm. 1-0 olsun bizim olsun. Mesut yazmış. Vallahi ben diyor nasıl serinliyorum bu sıcakta? Buz gibi karpuzla serinliyorum diyor. Oo. Yanında bir de beyaz peynir olacak. Biraz da limon damlatacaksın üstüne. Oo. Hafif de nane. Taze nane. Karpuz en sevdiğimiz meyve tabii ki. Yaz deyince abi karpuz. Karpuz deyince yaz, yaz deyince karpuz. Ama karpuzu çekirdeğiyle yiyeceksin ha. Niye? Çekirdeği çok faydalı çünkü karpuzun. Bazı mesela kuru yemişçilerde özellikle olur. Kurutulmuş karpuz çekirdeği. Çok faydalıdır. Kalp sağlığını koruyan o omega 3 yağ asitleri var ya, bol bol varmış karpuz çekirdeğinde. Hani onu böyle bütün olarak yuttuğunuzda tabii o hazmetmek kolay değil. Onu çiğneyerek yutacaksın. Tadı biraz acımsı olabilir ama çok çok faydalı, çok faydalı. Bitkisel proteinler bakımından, kas sinir sistemini destekleyen magnezyum bakımından oldukça zengin. Yıllardır yersek karnımızda, midemizde karpuz ağacı çıkar diye düşünüyorduk. Nelerden mahrum kalmışız be. Karpuzu çekirdeğiyle tüketin diyor uzmanlar. Vay.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Katrin Müller. US-Vizepräsident J.D. Vance wird vorerst nicht für Verhandlungen mit dem Iran in die Schweiz reisen. Das sagte ein Regierungsbeamter. Ob oder wann die Reise stattfinden soll, ist noch unklar.
3: Es ist doch nicht so einfach wie von Präsident Trump zunächst beschrieben. Die weiteren Verhandlungen könnten am Wochenende starten oder auch nicht. Aus dem Iran verlautete, dass die Delegation die Reise in die Schweiz wegen fortgesetzter israelischer Angriffe im Libanon zunächst vertagte. Der Iran besteht auch auf einer Antragspflicht für alle Schiffe, die durch die Straße von Hormuz fahren wollen, 2 Monate lang gebührenfrei. In diesen 2 Monaten sollen auch die Verhandlungen über ein dauerhaftes Ende des Krieges über die Bühne gehen. Aus den USA, Tina Eck.
2: Die EU verlängert ihre Wirtschaftssanktionen gegen Russland erstmals nicht nur um 6, sondern um 12 Monate. Eine entsprechende Entscheidung wurde beim Juni-Gipfel in Brüssel getroffen. In den vergangenen Jahren hatte stets der damalige ungarische Regierungschef Orbán eine einjährige Verlängerung blockiert. Nächster Streik im Tarifkonflikt im Handel. Heute ruft die Gewerkschaft Verdi unter anderem Beschäftigte der Möbelhauskette IKEA dazu auf, nicht zu arbeiten.
4: Milliardenumsätze, aber beim Personal komme davon so gut wie nichts an, gerade bei IKEA, kritisiert Verdi. Das Möbelhaus stehe wirtschaftlich gut da, plane aber dennoch Stellen zu streichen. Die Gewerkschaft geht davon aus, dass sich in mehr als der Hälfte der deutschlandweit 54 IKEA-Filialen Mitarbeitende am Streik beteiligen. Das Unternehmen und auch der Handelsverband erwarten dennoch keine größeren Auswirkungen für Kunden, so wie es auch schon bei anderen Streikaktionen in dem laufenden Tarifkonflikt war. Jan-Henner Reitze, Nachrichtenredaktion.
2: Zum Fußball. Mitgastgeber Mexiko ist als erste Mannschaft in die K.O.-Runde der Fußball-WM eingezogen. Das Team kam gegen Südkorea zu einem 1:0 und steht vorzeitig als Gewinner der Gruppe A fest. Zuvor hatte Kanada Außenseiter Katar deutlich mit 6:0 besiegt. Die Schweiz gewann mit 4:1 gegen Bosnien-Herzegowina. Tschechien und Südafrika trennten sich 1:1 unentschieden. Und für die deutsche Nationalmannschaft geht es heute nach Toronto. Dort wartet morgen im zweiten WM-Gruppenspiel die Elfenbeinküste. Das dürfte deutlich schwieriger werden als zum Auftakt gegen Curaçao.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
6: Merhaba Taner.
5: Güçlü, İstanbul Adalar İlçe Belediyesi'ne yönelik bir operasyon yapıldı. Bu gelişmeyle başlayalım.
6: Evet, bu sabah erken saatlerde gerçekleştirilen bir operasyon oldu. Çok sayıda polisin katıldığı operasyonda Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'la bazı belediye meclis üyeleri gözaltına alındı. Şu ana kadar gelen bilgilere göre toplamda 41 kişi gözaltına alındı. Yapıların onarım süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı ve aynı zamanda suç örgütü kurma ve yönetme, rüşvet gibi suçlamalar yer alıyor. Aynı zamanda yine bu sabah saatlerinde Mersin'in Silifke Belediyesi'ne de bir operasyon düzenlendi.
5: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Bu gelişmeye bakalım şimdi.
6: Evet, Cemil Tugay'dan bu istifa birkaç gündür bekleniyordu aslında. Böyle bilgiler geliyordu. Tabii Cemil Tugay CHP'den istifa etti. Belediye başkanlığı görevine İzmir'de devam edecek. Mutlak butlan yönetimini hedef alan da açıklaması vardı. Son dönemde yapılanların kabul edilemeyeceğini ifade ederek istifasını verdi CHP'ye.
5: CHP demişken, mutlak butlan krizi sonrası yeni bir yol haritası belirlenmeye çalışılıyor. CHP'deki gelişmeleri alalım kısaca.
6: Evet, aslında buna ilişkin Özgür Özel'den gelen açıklamalar çok net. Baskın seçime de hazır olmak zorundayız diyor. Özgür Özel ve kurmayları CHP'de göreve devam etmek istediklerini, ancak eğer bu olmayacak olursa da bir baskın seçim için A, B ve C planları yaptıklarını söylediler. Şu anda hazırda bulunan bir parti de olabilir ya da uzun vadeli yeni bir parti de kurulabilir mesajını verdi Özgür Özel.
5: Bir diğer önemli gelişme ise kaçırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karal'la ilgili kurtarıldığı bildirildi. Bu gelişmeyi alalım.
6: Evet, dün bu haber çok konuşulmuştu. Bir gece öncesinde evinin önünde çocuklarının da yanında, eşinin de yanında kaçırılmıştı, arabaya bindirilmişti. Daha sonra polis ekipleri bir çalışma yürüttü ve Erhan Karaal'ın Tuzla'da sağ olarak bulunduğu, olayla bağlantılı olduğu belirtilen 7 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.
5: Türk A Milli Futbol takımı ise Paraguay maçı hazırlıklarını tamamladı. Şimdi neler var yarın sabahki maç üzerine senden alalım.
6: Evet tabii Türkiye saatiyle 6'da, Almanya saatiyle saat 5'te oynanacak olan bir mücadele. Türkiye'den galibiyet bekliyoruz hepimiz. Montella'dan bir açıklama var. Büyük bir hayalimiz var dedi. O da bu arada futbolcuların yapılanlardan, konuşulanlardan etkilenmelerinin son derece normal olduğunu, makine ya da robot olmadığını söyledi. Montella'nın önemli bir mesajı da şuydu. Doğum günümü ikinci kez milli takımla kutlayacağım. Daha önce bir galibiyet hediye etmişlerdi. Yine bir galibiyet bekliyoruz dedi teknik direktör.
5: Kadınlar voleybolda ise Türkiye Fransa'yı 3-0 yendi. Bu maça bakalım şimdi.
6: Taner, Milletler Ligi bir yandan devam ediyor. İlk maçta Belçika'yı 3-0 mağlup etmişti set vermeden. Şimdi de Fransa'yı 3-0 yendi. A Milli Kadın Voleybol takımı yine set vermeden. Bir sonraki maçsa Almanya ile oynanacak.
5: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Hava Durumu.
7: Mannheim, Heidelberg ve Ludwigshafen'da hava güneşli. Sıcaklık 24 derece. Gün boyunca. Mannheim ve Ludwigshafen'da 19 ile 36, Heidelberg'de 18 ile 36 derece arasında değişecek. Hava sıcaklığı oldukça yüksek seyredecek. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
8: An itibarıyla gram altın yaklaşık 116 euro 38 sent. Çeyrek altın ise 203 euro 67 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 9 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi Hatay

0: Angus Kebap ve Steak Restoran sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 19 Haziran Cuma günü D grubunda Amerika Birleşik Devletleri Avustralya ile karşılaşacak. Maç saat 21'de yayıncı AR'de. 20 Haziran Cumartesi C grubunda İskoçya ile Fas karşılaşıyor. Maç saat 00'da yayıncı Magenta. 20 Haziran Cuma sabaha karşı Brezilya Haiti ile saat 03'te karşılaşacak yayıncı AR'de ve ardından Türkiye'nin maçı var. D grubunda Türkiye Paraguay ile karşılaşıyor. Maç saat 05'te yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Angus Kebap ve Steak Restorant'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Lezzetin şampiyonu Angus Restaurant milli takımlarımıza başarılar diler. Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi biziz. Angus Kebap ve Steak Restaurant, Mannheim Marktplatz.

Emre Altuğ bu kadar mı? Guten Morgen. Merhabalar. Wispierstraße Richtung Wedding 50er Zone Blitzer demiş dinleyicimiz. Ludwigshafen'e Bruchwiesenstraße Gartenstadt istikametinde de yine yolda radar bulunuyor. 50'lik bölge burası. Aklınızda olsun. Az önce karpuzu çok seviyoruz dedik. Hani yaz deyince karpuz, karpuz deyince yaz. Ama karpuzu çekirdeğiyle yiyin. Çünkü omega 3 yağ asitleri var bol bol. Bunlar kalbe çok faydalı. Magnezyum, potasyum bunlar da var. Kas sistemimiz için çok iyi dedik. Murat Bishop Sayım'dan yazmış. Ağzımın suyu akıyor abi. Karpuzu nereden bulak şimdi diyor. Bu kadar anlatıyorsun ki diyor. Yanında bir de beyaz peynir. Oh. Gündüz Bey yazmış. Ya diyor Serdar en önemlisini unuttun diyor. En kuvvetli afrodizyaklardandır karpuz çekirdeği diyor. Ya. Vay anasını be. Demek ki bunu zamanında fazla anlatmamışlar. Yoksa bu bayağı bir bilinirdi yani. Neler kaçırmışız ya. Bu akşam her evde karpuz var.

0: Herkes mutfak sahibi olacak. Kalite ve güvenin adı AS Küchenwelt Mannheim. Industriestraße 7.
1: İşte fırsat. Engel Honda Büyük Sale. Seçili moda ve spor ürünlerinde %30'a varan indirimler seni bekliyor. Hemen uğra ve favori parçalarını keşfet. Engel Honda Mannheim ve Fienheim'da ve online engelhon.com.
2: Biz üretiyoruz, biz getiriyoruz. Biz takıyoruz. European Fence'da alüminyum ve PVC kapı, pencere, panjur ve dış cephe ürünleri. Aracı yok. Üreticiden tüketiciye. Ürünlerimizi Schüco Premium Partneri olarak Avrupa'da üretiyoruz. European Fence'da. Telefon 0176 320 68 188.
3: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Ege Türk ailesi olarak Dünya Kupası'nda mücadele eden millilerimize başarılar diliyoruz.

Ta ki seni görene kadar Ankara Ekos radyolarımızdaydı 9.26 saatlerimiz. Günlerden de cuma, haftanın son iş günü, ne güzel. Bu tavsiyelerden sonra bugün tezgahlarda karpuz kalmaz Serdar herhalde diyor dinleyicimiz. Evet, hele de afrodizyak etkisinden bahsettikten sonra. Milli takıma dua geliyor mu demiş dinleyicimiz. Gelmez mi? Tabii ki gelir. Birazdan. Az sonra. Harun yazmış. Harun Frankfurt'tan, karpuzun yanında bir de milli içeceğimiz iyi gider diyor. Ayran mı? Skor kralı tahmini. Skor kralını arıyoruz Metropol FM olarak. Türkiye Paraguay maçı kaç kaç biter? Genelde 2-1, 2-0 yazmış dinleyenlerimiz. Instagram sayfamıza giriyorsunuz ve skor tahmininde bulunuyorsunuz ve milli takım forması kazanıyorsunuz. Almanya fil dişi sahiliyle kaç kaç oynar, Türkiye Paraguay ile kaç kaç oynar, skor tahminlerinizi gönderin. Doğru gelen tahminler arasında yapacağımız çekilişten milli takım formaları kazanıyorsunuz. Hem Almanya'nın hem de Türkiye'nin, aynı zamanda 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş'le yaptığımız bu özel yarışmamızda 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş'ten harika ürünler, 100 euro değerinde harika bir hediye paketi. Almanya'nın her yerinden bizi dinleyebileceğiniz DAB radyosu kazanıyorsunuz. Ve final çekilişimizde 21 Temmuz'da tüm doğru tahminler arasında yapacağımız çekilişte bir adet iPhone 17 sizin olabilir. Sizin olabilir. Ama bunun için Instagram'a giriyorsunuz ve skor tahmininde bulunuyorsunuz. Hadi bakalım, bol şanslar tüm dinleyenlerimize. İşte geldi Paraguay maçı. Yolmayız inşallah saçı başı. Birazdan, birazdan.

0: futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu cumartesi günkü Türkiye-Paraguay maç skoru ve Almanya-Fil Dişi Sahili maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş. Metropol FM Aktüel Rhein-Neckar.
1: Değerli dinleyenler, Baden-Württemberg'de sıcak hava etkisini arttırıyor. Bugün Bodensee çevresinde sıcaklıkların 34 dereceye, Rhein-Neckar bölgesinde ise 38 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Akşam saatlerinde özellikle güneybatıda kuvvetli sağanak ve gök gürültülü fırtına riski bulunuyor. Alman Meteoroloji Dairesi DWD bugün için sıcak hava uyarısı yayınladı. Değerli dinleyenler, Mannheim'da polis kent merkezindeki bir binaya ateş açtığı iddia edilen 25 yaşındaki bir erkeği geçici olarak gözaltına aldı. Olayın perşembe sabahı Breitstraße yakınlarına meydana geldiği belirtildi. Şüphelinin sırt çantasında gerçek bir silah ele geçirilirken polis olayın nedenini araştırıyor ve olaya tanık aranıyor. Değerli dinleyenler, Deniz Undaf Almanya milli takımında yüksek gol oranlarıyla dikkat çekiyor. Stuttgartlı futbolcu Curaçao karşısındaki 7-1'lik galibiyette oyuna sonradan girerek 1 gol ve 2 asist yaptı. Deniz Undaf milli formayla 10 maçta 7 gole ulaşırken ortalama her 57 dakikada 1 gol istatistiği bulunuyor. Almanya yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine girdi. Meteoroloji Dairesi DWD birçok bölgede sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkacağını, güneybatıda ise 38 dereceye kadar ulaşabileceğini açıkladı. Uzmanlar ayrıca kuvvetli gök gürültülü sağanak, dolu ve fırtına riskine karşı uyarıyor. Yetkililer özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanların dikkatli olmasını, bol sıvı tüketilmesini tavsiye ediyor. Almanya'da perakende sektöründe bugün yeniden uyarı grevleri gündemde. Verdi Hizmet Sendikası toplu sözleşme görüşmelerinde baskıyı arttırmak adına ülke genelinde eylem çağrısı paylaştı. Grevlerin merkezinde IKEA mağazaları bulunuyor. Sendika %7 zam ve aylık en az 225 euro artış talep ediyor. İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden geçiş ücreti alma planını şimdilik askıya aldı. Ancak ticari gemilere boğazdan geçmeden önce başvuru yapma zorunluluğu getirildi. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın savaşın sona erdirilmesine yönelik anlaşmaya varmasının ardından yeni görüşmelerin ne zaman başlayacağı belirsizliğini koruyor. Bugün İsviçre'de yapılması planlanan toplantının gerçekleşip gerçekleşmeyeceği de henüz netleşmedi. Bu pazar FC Türkspor Mannheim'in Gartenschauweg tesisinde 19 Mayıs Kültür ve Spor Etkinliği Milli Birlik ve Beraberlik Günü kutlamaları yapılacak. Çok sayıda spor müsabakaları dışında çocuk etkinlikleri, müzik ve eğlence programda yer alıyor.
0: Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Angus Kebap ve Steak Restorant'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Angus Kebap ve Steak Restorant'ın katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi biziz. Angus Kebap Restorant, Mannheim, Marktplatz.
0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
3: Metropol FM.
0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Ege Türk ailesi olarak Dünya Kupası'nda mücadele eden millilerimize başarılar diliyoruz.

Rakip bu kez Paraguay. Desin herkes vay vay vay. Kazanalım şu maçı. Yolmayız inşallah. Saçı başı. Hocam Montella, ver takıma iyi taktik. Oynamayalım yine dandik dandik. Oynamayalım, al ver, ver al. Olmasın maçın sonucu skandal. Çünkü istiyoruz en az çeyrek final. Uğurcan, dikkat et, tut topu. Diyelim Paraguay'a. Aha burası yolun sonu. Abdülkerim, Mert Zeki, olun taş duvar. Rakibin pasları olsun mındar. Hakan Ferdi, Arda, yapmayın sağa sola pas. Oynayın birazcık yakın temas. Oynayın çabuk çabuk. Kalmasın Paraguay'da nefes soluk. Sağdan soldan yapalım atak. Olsun galibiyet dünya aleme kapak. Tutturun artık şu kaleyi. Şaşsın rakip kalecinin feleği. İstiyoruz artık 3 puan. Vur gol olsun aslanım Kenan. Allah'ım yardım et milli takıma. Görsün güzel futbolu tüm dünya. Hadi milli takım, ver son gaz. Maçtan sonra bağıralım hep beraber. Kırmızı beyaz. Milli takıma bol şanslar, bol başarılar. Ben Serdar, günaydın.

0: kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Kupası coşkusu sahada, kazananlar yaylada. Hemen givenshipbill.yayla.de'ye gir, maç skorlarını tahmin et. Futbol aklını konuştur, çekilişle muhteşem ödülleri kazan. Yayla, adı da başka, tadı da.
2: Hayatta bazen güvene ihtiyaç duyarsın ve bazen de paraya. Hızlı ve direkt. Exchange AG, altın, markalı saat ve mücevherlerini adil bir şekilde değerlendirir. Şeffaf ve gizlilik içinde. Üstelik hemen nakit ödemeyle. Exchange AG, altınını paraya çevir.
3: Efsane köfteci şimdi Mannheim'da. Köfteci Ramiz. Özenle seçilen etler, ustalıkla hazırlanan tarif ve eşsiz lezzetiyle o meşhur Ramiz köftesi şimdi Mannheim'da. 1928'den bu yana süregelen gerçek köfte ustalığı, Türkiye'nin köftecisi Ramiz, Mannheim Marktplatz'ta.
2: Exchange AG, Mannheim'da D4'te, yanında birebir hizmet. www.exchange-ag.de.
4: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk ailesi olarak Dünya Kupası'nda mücadele eden millilerimize başarılar diliyoruz.

0: geliyor.
1: Ayşecimre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz? Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.

takıma dua ettik. Az önce yoğun bir istek var. Teşekkür ediyoruz efendim. Serdar bir daha, bir daha, bir daha diye. Neredeyse Serdar sen çık oyna diyeceksiniz. Tabii ki, ne demek? Tabii ki, tabii ki. Seve seve. Artık son anonsumuz. Çay Şekeri programımızın da son saniyeleri, son dakikaları. Rakip bu kez Paraguay. Desin herkes. Vay vay vay. Kazanalım artık şu maçı. Yolmayız inşallah. Saçı başı. Hoca Montella, ver takıma iyi taktik. Oynamayalım yine. Dandik dandik. Oynamayalım. Al ver. Ver al. Olmasın maçın sonucu skandal. İstiyoruz çünkü en az çeyrek final. Uğurcan dikkat et, tut topu diyelim Paraguay'a. Burası işte yolun sonu. Abdülkerim, Mert Zeki, olun taş duvar, rakibin pasları olsun mundar. Hakan, Ferdi, Arda, yapmayın durmadan sağa sola pas, oynayın birazcık yakın temas. Oynayalım çabuk çabuk. Kalmasın Paraguay'da nefes soluk. Sağdan soldan yapalım atak. Olsun galibiyet dünya aleme kapak. Tutturun artık şu kaleyi. Şaşsın rakip kalecinin feleği. İstiyoruz hepimiz artık 3 puan. Vur gol olsun aslanım Kenan. Allah'ım yardım et milli takıma. Görsün güzel futbolu tüm dünya. Hadi milli takım. Ver son gaz. Bağıralım maçtan sonra hep beraber. Kırmızı beyaz. Milli takıma bol şanslar, bol başarılar.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Katrin Müller. Die Schweizer Regierung hat die eigentlich für heute angedachte Gesprächsrunde zum Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran in der Nähe von Luzern abgesagt. Die Gespräche auf dem Birkenstock würden heute nicht wie geplant stattfinden, teilte das Außenministerium mit. Gründe dafür wurden aber nicht genannt.
2: Bis gestern Abend spät haben die Schweizer noch an ihren Vorbereitungen festgehalten. Aber schon da war eigentlich klar, wie schwierig es mit der vagen Rahmenvereinbarung zwischen den USA und dem Iran werden wird. Dass für die offengelassenen Punkte umfangreiche Verhandlungen nötig sind, das ist allen klar. Aber schon vor der ersten Gesprächsrunde dazu hakt es. Deshalb stehen die Chancen denkbar schlecht, dass in der vorgesehenen Frist von 60 Tagen tatsächlich die nötigen Ergebnisse erzielt werden. Aus Luzern, Christiane Ulrich.
1: Die EU verlängert ihre Wirtschaftssanktionen gegen Russland zum ersten Mal nicht nur um 6, sondern um 12 Monate. Das haben die Staats- und Regierungschefs bei ihrem Gipfel in Brüssel entschieden. Einstimmig.
3: Ein Blockierer sitzt mittlerweile nämlich nicht mehr mit am Tisch, Ungarns Regierungschef Orbán. Sein Nachfolger Modca ist deutlich russlandkritischer eingestellt. Mit den Sanktionen will die EU den Druck auf Moskau weiter erhöhen, die Wirtschaft schwächen, mit der der Kreml-Chef seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine finanziert. Im Moment wird auch viel darüber diskutiert, wie man Putin endlich an den Verhandlungstisch bringen kann. Noch ist aber keine Lösung in Sicht. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Für große Teile Nordrhein-Westfalens hat der Deutsche Wetterdienst eine Warnung vor extremer Hitze ausgesprochen. Sie gilt auch für den nördlichsten Zipfel Hessens und Bereiche im Süden Hannovers, etwa um Meppen, Osnabrück und Göttingen. Hinzu kommen teils kräftige Hitzegewitter. Aufgrund von Unwetterschäden sind auf den Bahnstrecken Hamburg-Hannover und Hamburg-Bremen am Morgen bereits mehrere Züge ausgefallen. Eine Stellwerksstörung zwischen Hamburg und Bremen hatte den Zugverkehr im Norden beeinträchtigt, teilte die Bahn mit. Zum Fußball. Mitgastgeber Mexiko ist als erste Mannschaft in die K.O.-Runde eingezogen. Das Team kam gegen Südkorea zu einem 1:0 und steht vorzeitig als Gewinner in der Gruppe A fest. Zuvor hatte Kanada-Außenseiter Katar deutlich mit 6:0 besiegt. Die Schweiz gewann mit 4:1 gegen Bosnien-Herzegowina und Tschechien und Südafrika trennten sich 1:1 unentschieden.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, İstanbul Adalar İlçe Belediyesi'ne yönelik bir operasyon yapıldı. Bu gelişmeyle başlayalım.
5: Evet, bu sabah erken saatlerde gerçekleştirilen bir operasyon oldu. Çok sayıda polisin katıldığı operasyonda Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'la bazı belediye meclis üyeleri gözaltına alındı. Şu ana kadar gelen bilgilere göre toplamda 41 kişi gözaltına alındı. Yapıların onarım süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı ve aynı zamanda suç örgütü kurma ve yönetme, rüşvet gibi suçlamalar yer alıyor. Aynı zamanda yine bu sabah saatlerinde Mersin'in Silifke Belediyesi'ne de bir operasyon düzenlendi.
4: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Bu gelişmeye bakalım şimdi.
5: Evet, Cemil Tugay'dan bu istifa birkaç gündür bekleniyordu aslında. Böyle bilgiler geliyordu. Tabii Cemil Tugay CHP'den istifa etti. Belediye başkanlığı görevine İzmir'de devam edecek. Mutlak butlan yönetimini hedef alan da açıklaması vardı. Son dönemde yapılanların kabul edilemeyeceğini ifade ederek istifasını verdi CHP'ye.
4: CHP demişken, mutlak butlan krizi sonrası yeni bir yol haritası belirlenmeye çalışılıyor. CHP'deki gelişmeleri alalım kısaca.
5: Evet, aslında buna ilişkin Özgür Özel'den gelen açıklamalar çok net. Baskın seçime de hazır olmak zorundayız diyor. Özgür Özel ve kurmayları CHP'de göreve devam etmek istediklerini, ancak eğer bu olmayacak olursa da bir baskın seçim için A, B ve C planları yaptıklarını söylediler. Şu anda hazırda bulunan bir parti de olabilir ya da uzun vadeli yeni bir parti de kurulabilir mesajını verdi Özgür Özel.
4: Bir diğer önemli gelişme ise kaçırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karal'la ilgili kurtarıldığı bildirildi. Bu gelişmeyi alalım.
5: Evet, dün bu haber çok konuşulmuştu. Bir gece öncesinde evinin önünde çocuklarının da yanında, eşinin de yanında kaçırılmıştı, arabaya bindirilmişti. Daha sonra polis ekipleri bir çalışma yürüttü ve Erhan Karaal'ın Tuzla'da sağ olarak bulunduğu, olayla bağlantılı olduğu belirtilen 7 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.
4: Türk A Milli futbol takımı ise Paraguay maçı hazırlıklarını tamamladı. Şimdi neler var yarın sabahki maç üzerine senden alalım.
5: Evet tabii, Türkiye saatiyle 6'da, Almanya saatiyle saat 5'te oynanacak olan bir mücadele. Türkiye'den galibiyet bekliyoruz hepimiz. Montella'dan bir açıklama var. Büyük bir hayalimiz var dedi. O da bu arada futbolcuların yapılanlardan, konuşulanlardan etkilenmelerinin son derece normal olduğunu, makine ya da robot olmadığını söyledi. Montella'nın önemli bir mesajı da şuydu: doğum günümü ikinci kez milli takımla kutlayacağım. Daha önce bir galibiyet hediye etmişlerdi. Yine bir galibiyet bekliyoruz dedi teknik direktör.
4: Kadınlar voleybolda ise Türkiye Fransa'yı 3-0 yendi. Bu maça bakalım şimdi.
5: Taner, Milletler Ligi bir yandan devam ediyor. İlk maçta Belçika'yı 3-0 mağlup etmişti set vermeden. Şimdi de Fransa'yı 3-0 yendi. A Milli Kadın Voleybol Takımı yine set vermeden. Bir sonraki maçsa Almanya ile oynanacak.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
6: Metropol FM Hava Durumu.
7: Mannheim, Heidelberg ve Ludwigshafen'da hava güneşli. Sıcaklık 24 derece. Gün boyunca. Mannheim ve Ludwigshafen'da 19 ile 36, Heidelberg'de 18 ile 36 derece arasında değişecek. Hava sıcaklığı oldukça yüksek seyredecek. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
6: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
8: An itibarıyla gram altın yaklaşık 116 euro 38 sent. Çeyrek altın ise 203 euro 67 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 9 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
6: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi Hatay.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Türkiye milli takımının en yaratıcı, en hızlı ve skor tehdidi yüksek hücum oyuncularından biri Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu bugün 27 yaşında. Futbol yolculuğunda Erzincanspor'da büyük çıkış yaptı, Galatasaray'a transfer oldu ve kariyerini üst seviyeye taşıdı. Galatasaray'da şampiyonluklar kazanıp Portekiz ekibi Benfica'ya transfer oldu. Avrupa tecrübesi yaşadı ve sonrasında Fenerbahçe'ye geldi. Türkiye milli takımında 51 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu 15 gol attı. Ay yıldızı formayla özellikle hücum hattında oyun kuran, savunma arkasına koşan ve skor katkısı veren önemli isimlerden biri oldu. Kerem'in oyununda hız var, teknik var, cesaret var. Rakip savunmanın dengesini bozan koşular, ceza sahası çevresindeki etkili şutlar ve son paslardaki becerisiyle Türkiye'nin hücum gücünü arttırıyor. 2026 Dünya Kupası yolunda Türkiye için Kerem Aktürkoğlu'nun rolü çok önemli. Kapalı savunmalara karşı yaratıcılığı, geçiş hücumlarında hızı ve büyük maçlardaki skor tehdidiyle Türkiye'nin en önemli hücum silahlarından biri Kerem Aktürkoğlu.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran Türkiye ve Almanya milli takımlarına başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.

0: Metropol FM'de günün içinden.
1: Değerli dinleyenler, Metropol FM'de çok saygın ve değerli konuklarımızı ağırlamaya tabii ki devam ediyoruz. Anadolu Kültür Gecesi halk dansları ve müzik gösterisi Stuttgart yakınları Schwabenland Halle Fellbach'da düzenlenecek. Çok güzel bir etkinlik özellikle bizleri bekliyor. Sanat yönetmeni sevgili Burak Özyavuz şu an telefonumuzun diğer hattında. Merhabalar.
2: Selamlar Ferhat, kolay gelsin.
1: Çok çok teşekkürler. Haydar, Anadolu Kültür Gecesi'nde hangi sanatçı ve gösteriler sahne alacak ve konser tam olarak nerede düzenlenecek?
2: Şöyle, 26 Haziran'da Schwabenland Halle Fellbach'ta, hemen Stuttgart yakınlarında, çok büyük bir salonda muhteşem bir gecemiz olacak. Hatta ilk defa böyle bir organizasyon yapıyoruz. BEM Halk Dansları Topluluğu artı Ender Balkır, Türkiye'nin sevilen sanatçımızla birlikte güzel bir konsept hazırladık. Konseptimizde nasıl oluyor? İlk 1,5 saat yaklaşık 120-130 dansçının sergileceği bir halk dansları şovu olacak. Yarım saatlik bir moladan sonra da sanatçımız Ender Balkılı da bizimle birlikte yaklaşık 1,5 saatlik bir sunum yapacaktır.
1: Evet, peki BEM Folk Dans, Halk Dans ekibi bu konserde, bu etkinlikte nasıl bir performans sergileyecek?
2: Evet, ya şöyle söyleyeyim, aslında Stuttgartlılar için büyük bir fırsat. Biz çoğu gösterilerimizi, şovlarımızı yurt dışında yapıyoruz. Şimdilik Türkiye temsilen Bolivya'ya uçuyoruz. Ondan evvel Kolombiya'daydık, ondan evvel Şanghay, Çin'deydik. Dedik artık bu kadar dünyayı gezmişken de bir de kendi memleketimizde şovumuzu yapalım. Nasıl olacak? Türkiye'nin dört bir yanından, yani halaylardan, horonlardan, zeybeklerden aklınıza gelebilecek en güzel oyunlarımızı 1,5 saate sığdırmaya çalışacağız.
1: Peki bu konser, bu etkinlik nerede ve ne zaman, bir kez daha hatırlatalım dinleyicilerimize ve tabii çok önemli, giriş biletleri nereden satın alınabilir?
2: Doğru, tekrarlayayım, Schwabenland Halle Fellbach'ta olacağız. Biletlerinizi de sevgili dinleyiciler online alabiliyorsunuz. Easy Ticket'e giriyorsunuz. Ender Balkır veyahut da BEM Folk Dance yazdığınız zaman zaten sayfa açılacak. Orada 3 farklı kategorizde biletlerimiz var. Çabuk çabuk, hızlı hızlı alırsanız biletleri kaçırmaz olursunuz, aynen.
1: BEM Folk Dance ekibinden sanat yönetmeni Burak Özyavuz bizlerle birlikte oldu. Çok teşekkürler. Gelişmelerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM'de günün içinden.
3: Mannheim artık bir dünya markasına kavuştu. Bursa Kebap Evi, tereyağının mis kokusuyla eşsiz İskender Kebabı ve meşhur Bursa İnegöl köftelerini bitirmeden asla. Bursa Kebap Evi, Mannheim Marktplatz.
4: Size de bu yakışır.
5: Efsane köfteci şimdi Mannheim'da. Köfteci Ramiz. Özenle seçilen etler, ustalıkla hazırlanan tarif ve eşsiz lezzetiyle o meşhur Ramiz köftesi şimdi Mannheim'da. 1928'den bu yana süregelen gerçek köfte ustalığı. Türkiye'nin köftecisi Ramiz. Mannheim Marktplatz'da.
6: Lezzette sınırları kaldırıyoruz. Sarısoy Steak and Kebab House açıldı. Gerçek steak döner, odun kömüründe ustalıkla pişen kebaplar, steakler, taş fırından çıkan eşsiz pideler ve pizzalar. Günlük 20 çeşit ev yemeğiyle damaklarda iz bırakan bir deneyim. Sarısoy Steak and Kebab House, Prinz Regentenstraße 60, Ludwigshafen.
7: Mannheim'da yeni lezzet durağınız İstanbul Kubi Restoran. Nefis tavuk ve yaprak et döneri, kömürde leziz ızgara çeşitleri, çıtır pide ve pizza çeşitleri, hepsi İstanbul Kubi Restoran'da. Kebap ve et severler için lezzet şöleni İstanbul Kubi Restoran, Kubi Mannheim'da. Her zaman sözde değil, özde lezzetin adresi İstanbul, İstanbul Kubi.

futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu cumartesi günkü Türkiye-Paraguay maç skoru ve Almanya-Fil Dişi Sahili maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda ikinci grup maçları gollü geçti. Çekya-Güney Afrika arasındaki ilk maç 1-1 bitince umutsuzduk aslında. Ancak ardından İsviçre-Bosna-Hersek maçı 4-1 sonlandı. Sonrasında Kanada müsabakayı 9 kişi bitiren Katar'ı 6-0'la geçti. Kanada'da Jonathan David 3 gol atarak gol krallığına oturdu. Eski Beşiktaşlı Kyle Larin turnuvadaki ikinci golünü atıp "Ben de buradayım" dedi. Bu kupanın ilk serbest vuruş golü de bu maça nasip oldu. Nathan Dillon Saliba çok güzel vurdu ve topu ağlara gönderdi. Kanadalı İsmail Kone'nin ayağının kırıldığı anda yürekleri burktu bu müsabakada. Kanada grubunda liderliğe yükseldi. Meksika ve Güney Kore ilk maçlarından galibiyetle ayrılmıştı. Kazananın A grubunda liderlikte yerini garantileyeceği maçta Güney Koreli kalecinin akıl almaz hatası sonucu belirledi. Ev sahibi Meksika sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Türkiye milli takımının da maçına 24 saatten az kaldı. 20 Haziran Cumartesi sabaha karşı 05'te oynanacak kritik Paraguay maçı öncesi Montella basın toplantısı yaptı. Avustralya yenilgisinin takımı kötü etkilediğini vurguladı. Futbolcular için incindiler ifadelerini kullandı. Takımın bütün dünyada saygı gördüğünü söylerken ama ülkemizde tam tersi tek bir mağlubiyetle kaos yaratılıp futbolcuların üzerine gidiliyor, bazıları karışıklık oluşturmak istiyor. Bu beni etkilemiyor ama futbolcular etkileniyor. Bizi buraya bu çocuklar getirdi. Bu çocukların sevgi ve saygıya ihtiyacı var diye de ekledi. İtalyan hoca 18 Haziran'ın doğum günü olduğunu ve Paraguay maçında oyuncularından hediye olarak galibiyet almanın güzel olacağını söyledi. Paraguay milli takım antrenörü Gustavo Alfaro da basın toplantısında ABD maçı gururumuzu incitti sözleriyle ilk maçı yorumladı. Türkiye'de yetenekli oyuncuların olduğunu vurgularken de geçmişte Messi'ye karşı da maçlar oynadık dedi. Yenilirsek elenebiliriz ama kararlar vermek zorundayız. Hazırlıklıyız, kendimize güveniyoruz açıklamasını yaptı. Dünya Kupası ABD, Avustralya, Brezilya, Haiti ve İskoçya Fas maçlarıyla devam edecek. Mikrofonda ben Volkan Ağır.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Neckar.
1: Değerli dinleyenler, Baden-Württemberg'de sıcak hava etkisini arttırıyor. Bugün Bodensee çevresinde sıcaklıkların 34 dereceye, Rhein-Neckar bölgesinde ise 38 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Akşam saatlerinde özellikle güneybatıda kuvvetli sağanak ve gök gürültülü fırtına riski bulunuyor. Alman Meteoroloji Dairesi DWD bugün için sıcak hava uyarısı yayınladı. Değerli dinleyenler, Mannheim'da polis kent merkezindeki bir binaya ateş açtığı iddia edilen 25 yaşındaki bir erkeği geçici olarak gözaltına aldı. Olayın perşembe sabahı Breitstraße yakınlarına meydana geldiği belirtildi. Şüphelinin sırt çantasında gerçek bir silah ele geçirilirken polis olayın nedenini araştırıyor ve olaya tanık aranıyor. Değerli dinleyenler, Deniz Undaf Almanya milli takımında yüksek gol oranlarıyla dikkat çekiyor. Stuttgartlı futbolcu Curaçao karşısındaki 7-1'lik galibiyette oyuna sonradan girerek 1 gol ve 2 asist yaptı. Deniz Undaf milli formayla 10 maçta 7 gole ulaşırken ortalama her 57 dakikada 1 gol istatistiği bulunuyor. Almanya yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine girdi. Meteoroloji Dairesi DWD birçok bölgede sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkacağını, güneybatıda ise 38 dereceye kadar ulaşabileceğini açıkladı. Uzmanlar ayrıca kuvvetli gök gürültülü sağanak, dolu ve fırtına riskine karşı uyarıyor. Yetkililer özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanların dikkatli olmasını, bol sıvı tüketilmesini tavsiye ediyor. Almanya'da perakende sektöründe bugün yeniden uyarı grevleri gündemde. Verdi Hizmet Sendikası toplu sözleşme görüşmelerinde baskıyı arttırmak adına ülke genelinde eylem çağrısı paylaştı. Grevlerin merkezinde IKEA mağazaları bulunuyor. Sendika %7 zam ve aylık en az 225 euro artış talep ediyor. İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden geçiş ücreti alma planını şimdilik askıya aldı. Ancak ticari gemilere boğazdan geçmeden önce başvuru yapma zorunluluğu getirildi. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın savaşın sona erdirilmesine yönelik anlaşmaya varmasının ardından yeni görüşmelerin ne zaman başlayacağı belirsizliğini koruyor. Bugün İsviçre'de yapılması planlanan toplantının gerçekleşip gerçekleşmeyeceği de henüz netleşmedi. Bu pazar FC Türkspor Mannheim'ın Gartenschauweg tesisinde 19 Mayıs Kültür ve Spor Etkinliği Milli Birlik ve Beraberlik Günü kutlamaları yapılacak. Çok sayıda spor müsabakaları dışında çocuk etkinlikleri, müzik ve eğlence programda yer alıyor.
0: Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Sabahları gergin misiniz?
1: Başım çatlayacak. Fena oluyorum. Mazlumu getirin bana.
0: Güne gergin başlamamak için Çay Şekeri programını dinleyin.
1: Oh, oh, rahatladım be.
0: Hafta içi her sabah saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Hay Allah senden razı olsun.
0: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Mannheim'ın tek köfte restoranı Köfte Diyarı'nda güne güzel başlamak için Türkiye tadında serpme kahvaltı, ev yapımı, tadına doyulmaz taze köfte çeşitlerimiz, günlük taze yapılmış çiğ köftemiz, ayrıca ailenizle birlikte yazın tadını çıkartacağınız teras keyfinizde dondurma ve tatlı çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Köfte Diyarı U1-1 Mannheim.
1: Angus Kebap Restoran.
2: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
3: Benim canım hamburger çekti baba.
4: Steak veya kebaba hayır demem.
2: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
1: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz? Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Katrin Müller. Die Schweizer Regierung hat die eigentlich für heute angedachte erste Gesprächsrunde zur Ausgestaltung des Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran in der Nähe von Luzern abgesagt. Die Gespräche auf dem Bürgenstock würden nicht wie geplant stattfinden, teilte das Außenministerium in Bern mit. Gründe wurden nicht genannt. Ursprünglich waren in dem Luxusressort Vertreter der USA und des Irans sowie der Vermittlerstaaten Katar und Pakistan erwartet worden. Davor hatte bereits US-Vizepräsident J.D. Vance seine Reise in die Schweiz vorerst abgesagt. Viele Menschen in Deutschland sparen, vor allem bei Kleidung sowie beim Besuch von Restaurants, Cafés und Bars. Das zeigt eine Umfrage im Auftrag des Preisvergleichsportals Idealo.
2: Viele Verbraucher wägen Ausgaben derzeit gründlich ab und schieben Anschaffungen auf. Auf neue Klamotten oder Accessoires wird am meisten verzichtet, genauso wie auf Elektronik. Und nach wie vor wird auch bei Lebensmitteln gespart. Das haben über 30% der Befragten angegeben. Es werden dazu Preise verschiedener Anbieter verglichen, Sonderangebote gekauft und dazu Rabattcodes benutzt. Mehr als die Hälfte der Befragten geht weniger essen, aber auch auf Kinobesuche und Konzerte wird verzichtet. Laut Umfrage wird am häufigsten für Urlaube und Reisen gespart und viele legen Geld für die Altersvorsorge beiseite. Tine Klimach, Nachrichtenredaktion.
1: Für große Teile Nordrhein-Westfalens hat der Deutsche Wetterdienst eine Warnung vor extremer Hitze ausgesprochen. Sie gilt auch für den nördlichsten Zipfel Hessens und Bereiche im Süden Hannovers, etwa um Meppen, Osnabrück und Göttingen. Hinzu kommen teils kräftige Hitzegewitter. Aufgrund von Unwetterschäden sind auf den Bahnstrecken Hamburg-Hannover und Hamburg-Bremen am Morgen bereits mehrere Züge ausgefallen. Eine Stellwerksstörung zwischen Hamburg und Bremen hatte den Zugverkehr im Norden beeinträchtigt, teilte die Bahn mit. Zum Fußball. Für die deutsche Mannschaft geht es heute nach Toronto. Dort wartet morgen im zweiten WM-Gruppenspiel die Elfenbeinküste. Das dürfte deutlich schwerer werden als zum Auftakt gegen Curaçao.
3: Zum ersten Mal seit der WM verlässt die Mannschaft also die USA und will mit einem Sieg wiederkommen. Damit wäre die Qualifikation für die K.O.-Runde vorzeitig geschafft. Comeback-Torhüter Manuel Neuer glaubt fest daran, dass die Mannschaft Weltmeister werden kann. Er will nach der WM endgültig seine Karriere beim DFB beenden. Zumindest hört es sich so an. Aus Winston-Salem, Thomas Bremser.
1: Anpfiff der Partie Deutschland gegen die Elfenbeinküste ist morgen Abend um 22 Uhr deutscher Zeit.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, İstanbul Adalar Belediyesi'ne operasyon yapıldı. Şimdi haberlerimize geçiyorum. Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında 41 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akbolat da bulunuyor. Soruşturmada sit alanındaki bazı yapılara rüşvet karşılığı usulsüz izin verildiği iddia ediliyor. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda belgeye el konuldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldıktan yaklaşık 33 saat sonra Tuzla'da bulundu. Karaal'ın bir prefabrik fabrikada elleri ve kolları bağlı halde bulunduğu, sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Tugay, parti içinde yaşanan mutlak butlan süreci ve son ihraç kararlarının endişe verici olduğunu söyledi. Bundan sonra görevini bağımsız belediye başkanı olarak sürdüreceğini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sokak çetelerine yönelik operasyonların süreceğini açıkladı. İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda aralarında 3 avukatın da bulunduğu 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Bakan, gençlerin suç örgütlerine çekilmesine izin verilmeyeceğini vurguladı. Sanatçı Haluk Levent, karşılıksız çek davasında yaklaşık 70 milyon lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca Levent'in çek düzenlemesini ve çek hesabı açmasını yasakladı. Haluk Levent sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada haberlerin genel olarak doğru olduğunu belirtti. Ünlü sanatçı ödemenin 24 ay taksitle yapılacağını söyledi. Türk A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella, Paraguay maçı öncesi eleştirilere cevap verdi. Avustralya yenilgisinin ardından oyuncuların üzüldüğünü söyleyen Montella takıma daha fazla destek istedi. Kendimi Türk gibi hissediyorum diyen İtalyan teknik adam Paraguay maçını kazanıp Dünya Kupası'na devam etmek istediklerini söyledi. Türkiye-Paraguay maçı yarın sabah saat 5'te oynanacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
5: DJ Hakan'la Rengarenk başlıyor.
6: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasıl, keyifler iyi mi arkadaşlar? Mutlaka iyidir, havalara bakar. Bakar mısın şu güzel havaya? Hep böyle olsa değil mi? Ah, nerede o günler? Ama neyse, buna da şükür diyoruz ve Rengarenk programımıza güzel bir giriş yapmak istiyorum. Ama nasıl güzel? Siz inanamayacaksınız. Neden mi? İşte. DJ Hakan şarkılarından bir tanesi. Şöyle piyakalı bir giriş yapalım.

0: muazzam bir derleme değil mi? Çok iyi olmuş. Ben bayağı bir beğendim arkadaşlar. Zo. Ve yarın sabahın köründe, sabahın beşinde işe gider gibi kalkacağız, saatlerimizi kuracağız ve Türkiye'mizin Paraguay'la oynayacağı mücadeleyi seyredeceğiz. Büyük bir ihtimal. Çoğumuz seyredecektir mutlaka. Ama bu sefer de sınıfta kalırsak var ya. Vallahi o zaman çok fena olur bence. Şimdi burada tabii ki bu Dünya Kupası karşılaşmalarından dolayı bizimle bir aksiyonumuz var arkadaşlar. Action. Mera ile birlikte düzenlemiş olduğumuz Skor Kralı. Burada yarınki Türkiye Paraguay maçını bilirsen hem forma kazanabilirsin hem Meray'dan 100 euroluk kuru yemiş good shine dediğimiz hediye çeki kazanabilirsin. Aynı zamanda da bir iPhone 17. Bunlar sizin olabilir. Ne mi yapacaksınız? Instagram'ımıza gireceksiniz. Skor Kralı tıklayacaksınız. Onun altında da sadece Türkiye Paraguay maçının sonucunu tahmin edeceksiniz. Kazanacak olursanız hemen çekilişe katılıyorsunuz ve bu hediyelerin sahibi olabilirsiniz. Aynı şeyi Almanya maçı içinde. Oraya girdiğiniz zaman bizim Instagram adresimizde zaten oraya girdiğiniz zaman göreceksiniz. Skor Kralı yazıyor. Kocaman Deutschland gegen fil dişi sahili. Niye fil dişi sahili? Çünkü Almancasını unuttum. Was war das gewesen? Elfenbeinküste ya. Jetzt weiß ich's. Ve Türkiye ile Paraguay'ın da tabii ki orada kocaman yazmışız orada size. Sadece tıklayacaksınız ve skor tahmininde bulunacaksınız. Hem Almanya forması, hem Türkiye forması, hem çiğdem, hem çekirdek. Ya çiğdem dedik şimdi. Çekirdek, fındık, fıstık hep sizin olacak. Bir de iPhone 17. Şimdi kısa bir aramız olacak. Ondan sonra Sezen ablamızla ilerleyeceğiz. Canımsın sen diyecek.
1: Angus Kebap ve Steak Restaurant sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. 19 Haziran Cuma günü D grubunda Amerika Birleşik Devletleri Avustralya ile karşılaşacak. Maç saat 21'de yayıncı AR'de. 20 Haziran Cumartesi C grubunda İskoçya ile Fas karşılaşıyor. Maç saat 00'da yayıncı Magenta. 20 Haziran Cuma sabaha karşı Brezilya Haiti ile saat 03'te karşılaşacak yayıncı AR'de ve ardından Türkiye'nin maçı var D grubunda. Türkiye Paraguay ile karşılaşıyor. Maç saat 05'te yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
1: Angus Kebap ve Steak Restorant'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Lezzetin şampiyonu Angus Restaurant milli takımlarımıza başarılar diler. Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi biziz. Angus Kebap ve Steak Restaurant Mannheim Marktplatz.
3: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM.

0: Sezen Aksu, canımsın sen dedi Metropol FM'de. Burçlarla aranız nasıl arkadaşlar? Burçlar. Bilhassa şimdi geliyor. Dıt dıt dıt. En tehlikeli burç nedir sizce? Ya ben burçlara pek inanmam ama her ne hikmetse, ya bu bir tesadüftür dedim. Bu da tesadüftür dedim. Bu da tesadüftür dedim ama bu kadar da tesadüfü olmadı. Dünya genelinde, bakın şimdi bütün dünya genelinde bir burç var ki bazı kadınlar gebeliğini erteliyorlar. Daha doğrusu çocukları sadece o burç olmasın diye ne yapıyorlar? Erteliyorlar. Hangi burç bu? Birazdan onları açıklayacağım sizlere. Siz de varsa aklınıza geçen deneyiminiz yazın bana.
1: Metropol FM Rain Neka Özel.
2: Değerli dinleyenler, Orta Doğu'da yaşanan barış anlaşmalarının ardından Almanya'da akaryakıt fiyatları yeniden savaş öncesi seviyelere yaklaşıyor. Otomobil kulübü ADAC ve kamu yayıncı kurumu SVR verileri fiyatlarda belirgin bir gerileme olduğunu gösteriyor. ADAC fiyatlardaki düşüş eğiliminin devam edeceğini öngörüyor. Baden-Württemberg'de ise SVR analizine göre akaryakıt fiyatları Almanya ortalamasının biraz altında bulunuyor. Ancak sürücüler için rahatlama kısa sürebilir. Akaryakıta litre başına yaklaşık 17 sent ucuzlatan yakıt indirimi 30 Haziran'da sona erecek. Bu nedenle fiyatların yeniden yükselmesi bekleniyor. Değerli dinleyenler, gün içerisinde yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
1: Metropol FM Rain Neka Özel.
3: Efsane köfteci şimdi Mannheim'da. Köfteci Ramiz. Özenle seçilen etler, ustalıkla hazırlanan tarif ve eşsiz lezzetiyle o meşhur Ramiz köftesi şimdi Mannheim'da. 1928'den bu yana süregelen gerçek köfte ustalığı. Türkiye'nin köftecisi Ramiz. Mannheim Marktplatz'ta.
4: İşte fırsat. Engel Honda Büyük Sale. Seçili moda ve spor ürünlerinde %30'a varan indirimler seni bekliyor. Hemen uğra ve favori parçalarını keşfet. Engel Honda Mannheim ve Viernheim'da ve online engelhorn.com.
5: Mannheim'da yeni lezzet durağınız İstanbul Kuvvi Restoran. Nefis tavuk ve yaprak et döneri, kömürde leziz ızgara çeşitleri, çıtır pide ve pizza çeşitleri hepsi İstanbul Kuvvi Restoran'da. Kebap ve et severler için lezzet şöleni İstanbul Kuvvi Restoran Kuvvi Mannheim'da. Her zaman sözde değil, özde lezzetin adresi İstanbul, İstanbul Kuvvi.
6: Lezzette sınırları kaldırıyoruz. Sarı Soy Steak and Kebab House açıldı. Gerçek steak döner, odun kömüründe ustalıkla pişen kebaplar, steakler, taş fırından çıkan eşsiz pideler ve pizzalar. Günlük 20 çeşit ev yemeğiyle damaklarda iz bırakan bir deneyim. Sarı Soy Steak and Kebab House, Prinz Regentenstraße 60, Ludwigshafen.
7: Mannheim artık bir dünya markasına kavuştu. Bursa Kebap Evi, tereyağının mis kokusuyla eşsiz İskender kebabı ve meşhur Bursa İnegöl köftelerini bitirmeden asla. Bursa Kebap Evi, Mannheim Marktplatz.
8: Size de bu yakışır.
9: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
10: Metropol FM.

futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu cumartesi günkü Türkiye-Paraguay maç skoru ve Almanya-Fil Dişi Sahili maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle içi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

ne demiştik? Çocuğun burcu şu burç olmasın diye gebeliği planlayan çiftler var. Böyle bir durumla siz karşılaştınız mı? Yaptınız mı? Yani çocuğun şu burç olmasın diye. Veya da herhangi bir tanık oldunuz mu böyle bir duruma? Bu tehlikeli burç hangisiymiş? Yani dünya genelinde yapılan bu. Yani ben burçlara falan pek inanmam ama burada yine de birkaç kez karşılaştım. Yok bu tesadüftür dedim. Sonra burçlarla ilgilenmeyen bir adam olarak hoşuma gitmeyen biri olduğu zaman şu burç musun diyordum. Aa nereden falan bildin diyorlardı. Bu gibi durumlarda ya ben bunun şeyi oldum. Ne derdi? Belki de büyük bir tesadüftür. Şahidi oldum. Size sordum. Bu burç hangisi olabilir diye. Aslan diyenimiz oldu. Ondan sonra kocamın burcu yengeç diyor. En tehlikelisi diyor. Sonra selam koç burcu bence diyor bir dinleyicimiz. Ondan sonra bir dinleyicim de diyor ki ikizler burcudur diyor. Benim çocuklarım ikizler diyor. Günaydın DJ Hakan, aradığınız burç akrep olmasın. Ben Sevilay Mönchengladbach'tan ve akrep burcuyum. Her şeyini yazmış. Aradığınız falan. Ben koca arıyor sanki. Ben, Sevilay bir boyunu bir de kilonu yazmamışsın buraya. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim. Dedi güler yüzlü bir şeymişsin böyle. Evet yok. Akrep değil. Sevilay sınavı geçtin sen. Ben kuzu diyor. Yengeç ikizlerdir diyor. Ben kuzu, yengeç ikizlerdir. Yengeç ve ikizlerdir diyor. Evet, yengeç ve ikizler diyor. İkizler burcudur muhakkak ama yapacak bir şey yok. Benim oğlum da ikizler burcu ama her ikizler burcunda aynı karakter olmuyor. Berlin'den Erhan Ergürsel diyor. Evet arkadaşlar ve söylüyorum size dünya genelinde en fazla ortak tehlikeli burç söylüyorum. Dıt dırı dıt. İkizler burcu. Ya çok büyük marifetmiş gibi de alkışlıyoruz. Yani böyle şey varmış. Çocuklarının burcu ikizler olmasın diye gebeliğini planlayan çiftler varmış ve hatta hamile kalsa bile yanlışlıkla Allah olmasın diye 1-2 hafta önceden doğum ya da 1-2 hafta sonradan doğum yapanların sayısı da yükseliyormuş. Ben sizi ikizlerinize baş başa bırakırken yanına bir de Okan'la Volkan'ı vereyim. Seda ile birlikte sana yanarım diyor. 11.29 oldu.

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Neckar.
1: Değerli dinleyenler, Baden-Württemberg'de sıcak hava etkisini arttırıyor. Bugün Bodensee çevresinde sıcaklıkların 34 dereceye, Rhein-Neckar bölgesinde ise 38 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Akşam saatlerinde özellikle güneybatıda kuvvetli sağanak ve gök gürültülü fırtına riski bulunuyor. Alman Meteoroloji Dairesi DWD bugün için sıcak hava uyarısı yayınladı. Değerli dinleyenler, Mannheim'da polis kent merkezindeki bir binaya ateş açtığı iddia edilen 25 yaşındaki bir erkeği geçici olarak gözaltına aldı. Olayın perşembe sabahı Breitstraße yakınlarına meydana geldiği belirtildi. Şüphelinin sırt çantasında gerçek bir silah ele geçirilirken polis olayın nedenini araştırıyor ve olaya tanık aranıyor. Değerli dinleyenler, Deniz Undaf Almanya milli takımında yüksek gol oranlarıyla dikkat çekiyor. Stuttgartlı futbolcu Curaçao karşısındaki 7-1'lik galibiyette oyuna sonradan girerek 1 gol ve 2 asist yaptı. Deniz Undaf milli formayla 10 maçta 7 gole ulaşırken ortalama her 57 dakikada 1 gol istatistiği bulunuyor. Almanya yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine girdi. Meteoroloji Dairesi DWD birçok bölgede sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkacağını, güneybatıda ise 38 dereceye kadar ulaşabileceğini açıkladı. Uzmanlar ayrıca kuvvetli gök gürültülü sağanak, dolu ve fırtına riskine karşı uyarıyor. Yetkililer özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanların dikkatli olmasını, bol sıvı tüketilmesini tavsiye ediyor. Almanya'da perakende sektöründe bugün yeniden uyarı grevleri gündemde. Verdi Hizmet Sendikası toplu sözleşme görüşmelerinde baskıyı arttırmak adına ülke genelinde eylem çağrısı paylaştı. Grevlerin merkezinde IKEA mağazaları bulunuyor. Sendika %7 zam ve aylık en az 225 euro artış talep ediyor. İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden geçiş ücreti alma planını şimdilik askıya aldı. Ancak ticari gemilere boğazdan geçmeden önce başvuru yapma zorunluluğu getirildi. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın savaşın sona erdirilmesine yönelik anlaşmaya varmasının ardından yeni görüşmelerin ne zaman başlayacağı belirsizliğini koruyor. Bugün İsviçre'de yapılması planlanan toplantının gerçekleşip gerçekleşmeyeceği de henüz netleşmedi. Bu pazar FC Türkspor Mannheim'ın Gartenschauweg tesisinde 19 Mayıs Kültür ve Spor Etkinliği Milli Birlik ve Beraberlik Günü kutlamaları yapılacak. Çok sayıda spor müsabakaları dışında çocuk etkinlikleri, müzik ve eğlence programda yer alıyor.
0: Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Biraz önce ne demiştim? Dünya geneline birçok ebeveyn çocuklarının ikizler olmaması için ellerinden geleni yapıyorlar. Hatta doğumlarını ya geciktiriyorlar veyahut da erken doğum. Niye alkışlıyorsun sen ya burada şimdi? Niye alkışladık ki? Senin çocuk erken doğdu. Hangi burç? Terazi. Burada kendi kendime konuşmuyorum. Burada bizim sosyal medya profesörümüz Didem burada. Efendim? Anlamadım. Söyle bakayım. Bir saniye.
3: Mikrofonu sana getiriyorum.
4: Teşekkür ederim.
3: Şöyle. Hadi bakalım.
4: Türkiye Paraguay maçı için Instagram hesabımızdaki gönderiye maç tahminlerinizi yapmanızı rica ediyorum.
2: Ne kadar tahmin yaparsanız o kadar para kazanıyor bu kadın.
4: Evet.
2: Biz maaş falan vermiyoruz burada arkadaşlar. Acıyın şuna, ne olur acıyın şuna. Tahminde bulun. Evet ve şimdi... Ya sen geldin burada programı alt üst ettin biliyor musun? Ben tekrar her şeyi başa almadan önce yeni bir parçaya gireyim. Paul sizlerle birlikte. Ondan sonra biraz önce bütün demek istediklerim biraz sonra size deyivereyim. Karakaş gözlerin elmas diyor. Bu güzel parçamızı dinliyoruz. Ve arkadaşlar hücum Instagram sayfamıza Türkiye-Paraguay maçı kaç kaç biter? Tahminlerde bulunun. Doğru tahminde katılacağınız şekilde sonrası iPhone 17 kazanabiliyorsunuz. Oh! Ya formalar, Türkiye-Almanya forması. Oh! Ve Meray'dan 100 euroluk hediye çeki. Oh!

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda ikinci grup maçları gollü geçti. Çekya-Güney Afrika arasındaki ilk maç 1-1 bitince umutsuzluk aslında. Ancak ardından İsviçre-Bosna-Hersek maçı 4-1 sonlandı. Sonrasında Kanada müsabakayı 9 kişi bitiren Katar'ı 6-0'la geçti. Kanada'da Jonathan David 3 gol atarak gol krallığına oturdu. Eski Beşiktaşlı Kyle Larin turnuvadaki ikinci golünü atıp "Ben de buradayım" dedi. Bu kupanın ilk serbest vuruş golü de bu maça nasip oldu. Nathan Dillon Saliba çok güzel vurdu ve topu ağlara gönderdi. Kanadalı İsmail Kone'nin ayağının kırıldığı anda yürekleri burktu bu müsabakada. Kanada grubunda liderliğe yükseldi. Meksika ve Güney Kore ilk maçlarından galibiyetle ayrılmıştı. Kazananın A grubunda liderlikte yerini garantileyeceği maçta Güney Koreli kalecinin akıl almaz hatası sonucu belirledi. Ev sahibi Meksika sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Türkiye milli takımının da maçına 24 saatten az kaldı. 20 Haziran Cumartesi sabaha karşı 05'te oynanacak kritik Paraguay maçı öncesi Montella basın toplantısı yaptı. Avustralya yenilgisinin takımı kötü etkilediğini vurguladı. Futbolcular için incindiler ifadelerini kullandı. Takımın bütün dünyada saygı gördüğünü söylerken ama ülkemizde tam tersi tek bir mağlubiyetle kaos yaratılıp futbolcuların üzerine gidiliyor, bazıları karışıklık oluşturmak istiyor. Bu beni etkilemiyor ama futbolcular etkileniyor. Bizi buraya bu çocuklar getirdi. Bu çocukların sevgi ve saygıya ihtiyacı var diye de ekledi. İtalyan hoca 18 Haziran'ın doğum günü olduğunu ve Paraguay maçında oyuncularından hediye olarak galibiyet almanın güzel olacağını söyledi. Paraguay milli takım antrenörü Gustavo Alfaro da basın toplantısında ABD maçı gururumuzu incitti sözleriyle ilk maçı yorumladı. Türkiye'de yetenekli oyuncuların olduğunu vurgularken de geçmişte Messi'ye karşı da maçlar oynadık dedi. Yenilirsek elenebiliriz ama kararlar vermek zorundayız. Hazırlıklıyız, kendimize güveniyoruz açıklamasını yaptı. Dünya Kupası ABD, Avustralya, Brezilya, Haiti ve İskoçya Fas maçlarıyla devam edecek. Mikrofonda ben Volkan Ağır.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.

0: geliyor.
1: Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

Rengarenkcisiniz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. 11.46 yaptık saatlerimizi ve rengarengin bir saatlik bölümünü yavaş yavaş tüketmek üzereyiz. Arkadaşlar, yarın Türkiye milli maçımız Paraguay'la karşı karşıya ve bu maçı mutlaka kazanmamız gerekiyor, biliyorsunuz. Bu maçı kazandığımız takdirde bir üst tura çıkma şansımız bayağı bir genişliyor. Kaybettiğimiz zaman çok up na holzu. İnşallah böyle bir şey olmaz. İnşallah böyle bir şey söylemeyiz. Bakacağız. Yarın sabah 5'te bu maçı seyredeceğiz. Ondan sonra bir kazanırsak var ya Allah. Aynı zamanda tabii ki yarın da Oberhausen'da Multi Summer Festival var ve bu Multi Summer Festival'de birçok sanatçı yer alacak. Buna da biraz sonra değineceğim. Açıklamaları sizlere daha detaylı bir şekilde sunacağım. Burada biletleri de bütün dinleyicilerimize ulaştırdık. Sadece 3 dinleyicime ulaşamadım. Vallahi telefonlara çıkmazsanız bu bileti size veremeyeceğim arkadaşlar. Size göndermem lazım. Teyit etmeniz lazım ki telefon numarası tekrardan doğru mu değil mi diye. Biraz sonra, daha doğrusu bir önümüzdeki saatlerde yine bu 3 kişiyi arayacağım. İsyankarı bilmeyen yok değil mi? Bir de Sefo'dan dinliyoruz. Mustafa'dan değil. Hep beraber.

0: Mangus Kebap Restoran.
1: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
2: Benim canım hamburger çekti baba.
3: Steak veya kebaba hayır demem.
1: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
0: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.
4: Mannheim'in tek köfte restoranı Köfte Diyarı'nda güne güzel başlamak için Türkiye tadında serpme kahvaltı, ev yapımı, tadına doyulmaz taze köfte çeşitlerimiz, günlük taze yapılmış çiğ köftemiz, ayrıca ailenizle birlikte yazın tadını çıkartacağınız teras keyfinizde dondurma ve tatlı çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Köfte Diyarı U1 1 Mannheim.
5: Metropol FM'de en güzel şarkı.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM.

0: cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Angus Kebap ve Steak Restorant'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Angus Kebap ve Steak Restorant'ın katkılarıyla hazırlanmıştır. Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi biziz. Angus Kebap Restorant, Mannheim, Marktplatz. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ile 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM.

0: Ve bu güzel havalarda dışarıda tabii ki mutlaka dikkat etmemiz gereken bazı unsurlar olacaktır sizlerde. Aman dikkat edin. Ne dikkati ya? Çıkın işte el ele. Hiç sevmediğim şeylerdir bunlar. Dikkat edin yok şu. Yok aslanım. Çıkın el ele. İstediğiniz yapın. Bu güzel havayı zaten kaç günde bir görebiliyoruz ki, değil mi? Şimdi size buradan sesleniyorum. Bazı insanlarımız vardır, bazı yani mutlaka siz, ben de zaman zaman öyle oldum. Ay ben çok kötüyüm, şanssızım, ne bileyim benden bir şey olmaz deyip duruyoruz ya böyle. İşte bunu demememiz lazım. Sebebini de az sonra sizlere açıklayacağım. Ne gibi getirisi var, ne gibi götürüsü olacak az sonra. Radyonuzdan ayrılmayın.
1: Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Mannheim'da yeni lezzet durağınız İstanbul Kubi Restoran. Nefis tavuk ve yaprak et döneri, kömürde leziz ızgara çeşitleri, çıtır pide ve pizza çeşitleri hepsi İstanbul Kubi Restoran'da. Kebap ve et severler için lezzet şöleni İstanbul Kubi Restoran Kubi Mannheim'da. Her zaman sözde değil, özde lezzetin adresi İstanbul, İstanbul Kubi.
1: Lezzette sınırları kaldırıyoruz. Sarı Soy Steak and Kebab House açıldı. Gerçek steak döner, odun kömüründe ustalıkla pişen kebaplar, steakler, taş fırından çıkan eşsiz pideler ve pizzalar. Günlük 20 çeşit ev yemeğiyle damaklarda iz bırakan bir deneyim. Sarı Soy Steak and Kebab House, Prinz Regentenstraße 60, Ludwigshafen.
2: Efsane köfteci şimdi Mannheim'da. Köfteci Ramiz. Özenle seçilen etler, ustalıkla hazırlanan tarif ve eşsiz lezzetiyle o meşhur Ramiz köftesi şimdi Mannheim'da. 1928'den bu yana süregelen gerçek köfte ustalığı. Türkiye'nin köftecisi Ramiz. Mannheim Marktplatz'ta.
3: Mannheim artık bir dünya markasına kavuştu. Bursa Kebap Evi, tereyağının mis kokusuyla eşsiz İskender kebabı ve meşhur Bursa İnegöl köftelerini bitirmeden asla. Bursa Kebap Evi, Mannheim Marktplatz.
4: Size de bu yakışır.
5: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
2: Evet, ne demiştik? Böyle sürekli kendi kendine, yok ben çok kötüyüm, şanssızım, ne bileyim, benden bir şey olmaz deyip durursanız arkadaşlar, beyninin de vücudun da bu moda otomatikmen giriyormuş. Aynen öyle. Şimdi bilim insanları diyor ki negatif düşüncelerin yaşam kalitesini düşürebildiğini söylüyor. Ama işin güzel bir tarafı da var tabii ki. Kendine daha böyle destekleyici, olumlu konuştuğunda ise ruh halin tabii ki otomatikmen güçleniyor. Aynı zamanda motivasyonun da yükselebiliyor ve hayata algılayışın biraz daha değişebiliyor. Yani şimdi şöyle kısaca özetlemek gerekirse, bütün gün boyu kafanın içine dönen o iç ses var ya böyle, o iç sesten kurtulman lazım. Yani o bir nevi o sesin DJ'i olmasın. Yani sen olman lazım o DJ'i. Kafanın içindeki DJ. Başkası çalmayacak. Sen çalacaksın. Frekansı kötüye ayarlarsan tabii ki modun da otomatikmen düşer. İyi ayarlamaya çalış. İyi ayarlarsın. Hayatın ritmi de otomatikmen değişiyor. Kendine böyle iyi konuş ve enerjini yükselt. Meni istiyor bilim adamları. Hep iyi konuşacaksın. Mesela Ori Jackpot'ta 65 milyon var. Bugün de ki bana çıkacak. Çıkar. Mutlaka çıkar. Nah, şuraya yazıyorum. Oynasak mı acaba? Bilmiyorum. Yani buna pek inanmayın ama. Ya bu Ori Jackpot'a inanmayın ben diyorum da. Diğer olaylar yine. Ben çok kötüyüm falan değil. Ben çok iyiyim de. İyi olmasan iyi olduğumu söyle. Kendi kendine konuş. Kendi beyninin içinin sesi ol. DJ ol. Hakan'ı değil. Kendin.

futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu cumartesi günkü Türkiye-Paraguay maç skoru ve Almanya-Fil Dişi Sahili maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: da sind wir wieder. Tekrardan hoş geldiniz radyodan yeni açanlar. Ben diyorum ismimi, cismimi söylemiyorum. Çünkü ismimi söylediğim zaman bunun bir hikayesi var. Belki dün şahit olmamış olabilirsiniz. Duymamışsınız ise ben bana yapılanları şimdi bana öyle bir giydirdiler ki dün. Onu size tekrardan çalmak istiyorum. Bakalım benim hakkımda bana ne demişler ve kim demiş.
1: Merhaba Hakan. Ben Duisburg'dan taksi şoförü Ahmet abim, Homberg'den. Ya ne diyecektim? Çok iyisin, çok gevezesin ama ikide bir ben DJ Hakan, ben DJ Hakan. Böyle yani suyunu çıkarttın. Ara sıra söyle, tanıyor, biliyor senin kim olduğunu. Zaten bu çenen bizi acayip motive ediyor. Ama şu DJ Hakan'ı ara sıra söyle. Bir zerzenişte bulunayım dedim. Yanlış anlama yeğenim, kusura bakma da. Hadi iyi yayınlar, herkese iyi dinlemeler. Selamlar.
0: Es ist nicht geil, das ist wunderbar. Böyle ağzımın payını verdi. Ben de dünden itibaren bugün de dahil olmak üzere DJ Hakan dememeye özen gösterdim. Ben mikrofonda malum kişi veya da ben bildiğiniz kişi gibi böyle sıfatlar yakıştırdım kendime. Bugün yine bir mesaj gönderdi. Onu dinleyelim.
1: Hakan merhaba, ben Duisburg'dan taksici Ahmet Ehrenberger'den. Ne diyecektim? Dün sana bir zerzenişte bulunmuştum bu DJ Hakan meselesini. Şimdi yayına girdim, bir saattir seni dinliyorum. Neredeyse hiç söylemedim ben DJ Hakan diye. Şimdi gene başladık, gene söylemedin. Bu sefer de rahatsız oldum, hiç demiyorsun diye. Yani vur dedik de öldür demedik yani. Ara sıra söyle dedik. Neyse. İlk programa girişte o çaldığın müzik var ya, 10 numaraydı, yanımda müşteri vardı bir Alman bayan. At sesini dedi, beraber dans, ide yere götürdüm, evine götürdüm. Giderken sağ olsun bir de 10 lira trinket verdi. Ama bunun yarısı senin hakkın. Hesabı gönder de 5 lirayı sana göndereyim. Hadi hayırlı günler, iyi dinlemeler herkese.
0: Alırım o 5 liranı ama lafta kalmasın. Vallahi billahi alırım o lafı. Tamam mı? Şimdi o şarkılardan bir tane daha çalıyorum. Çok daha farklı. DJ Hakan şarkılarından bir tanesi şimdi size geliyor arkadaşlar. Sana ne, kime ne?

Muhteşem bir şarkıydı. Kime ne, sana ne, bana ne. Of, bu havaya da çok güzel uydu değil mi şarkı? Şimdi bu havaya uyuyacak bir şarkı daha var ki diyeceksiniz ki işte bu Hakan. Und? Habe ich recht? Ja. Mega sarımız sarkanımızla ilerliyoruz şimdi. Gül döktüm yollarına diyor. Gerçi eskiden kaldı o. Yollara gül dökmek falan. Şimdi daha çok para döküyorlar. Devir değişti. Çelik de değişti. Rengarenktesiniz. Keyfiniz bol olsun, rengarenk olsun.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda ikinci grup maçları gollü geçti. Çekya-Güney Afrika arasındaki ilk maç 1-1 bitince umutsuzluk aslında. Ancak ardından İsviçre-Bosna-Hersek maçı 4-1 sonlandı. Sonrasında Kanada müsabakayı 9 kişi bitiren Katar'ı 6-0'la geçti. Kanada'da Jonathan David 3 gol atarak gol krallığına oturdu. Eski Beşiktaşlı Kyle Larin turnuvadaki ikinci golünü atıp "Ben de buradayım" dedi. Bu kupanın ilk serbest vuruş golü de bu maça nasip oldu. Nathan Dillon Saliba çok güzel vurdu ve topu ağlara gönderdi. Kanadalı İsmail Kone'nin ayağının kırıldığı anda yürekleri burktu bu müsabakada. Kanada grubunda liderliğe yükseldi. Meksika ve Güney Kore ilk maçlarından galibiyetle ayrılmıştı. Kazananın A grubunda liderlikte yerini garantileyeceği maçta Güney Koreli kalecinin akıl almaz hatası sonucu belirledi. Ev sahibi Meksika sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Türkiye A milli takımının da maçına 24 saatten az kaldı. 20 Haziran Cumartesi sabaha karşı 05'te oynanacak kritik Paraguay maçı öncesi Montella basın toplantısı yaptı. Avustralya yenilgisinin takımı kötü etkilediğini vurguladı. Futbolcular için incindiler ifadelerini kullandı. Takımın bütün dünyada saygı gördüğünü söylerken ama ülkemizde tam tersi tek bir mağlubiyetle kaos yaratılıp futbolcuların üzerine gidiliyor, bazıları karışıklık oluşturmak istiyor. Bu beni etkilemiyor ama futbolcular etkileniyor. Bizi buraya bu çocuklar getirdi. Bu çocukların sevgi ve saygıya ihtiyacı var diye de ekledi. İtalyan hoca 18 Haziran'ın doğum günü olduğunu ve Paraguay maçında oyuncularından hediye olarak galibiyet almanın güzel olacağını söyledi. Paraguay milli takım antrenörü Gustavo Alfaro da basın toplantısında ABD maçı gururumuzu incitti sözleriyle ilk maçı yorumladı. Türkiye'de yetenekli oyuncuların olduğunu vurgularken de geçmişte Messi'ye karşı da maçlar oynadık dedi. Yenilirsek elenebiliriz ama kararlar vermek zorundayız. Hazırlıklıyız, kendimize güveniyoruz açıklamasını yaptı. Dünya Kupası ABD, Avustralya, Brezilya, Haiti ve İskoçya Fas maçlarıyla devam edecek. Mikrofonda ben Volkan Ağır.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.
2: Evet arkadaşlar ve aynı zamanda yarın maçtan sonra inşallah galip gelir. İnşallah galip gelir. Maçtan sonra Curcuna devam edecek Multi Summer Festival. Ege Türk sponsorluğu altında Halikan'ın sunmuş olduğu Multi Summer Festival yarın start alıyor ve saat 13'ten itibaren giriş olacak ve burada kimler çıkıyor? Semi Cenk, Murda, Sefo, Label C5, Demet Akalın, Duman, Casey Rebel ve Summer Jam. Ve saat 14'ten itibaren konser başlıyor. Onun için biz sonra geliriz falan sakın demeyin arkadaşlar, geç kalırsınız. 14'te Demet Akalın ilk sahneye çıkacak sanatçımız. Ve bu arada çocuklar tabii ki 0-5 yaş arasındaki çocuklara giriş ücretsiz. Her seferinde yaptığım espri yapacağım ama bu vallahi çok komik. Yani 0-5 yani doğmamış çocuklar da doğmamış çocuklar da giriş ücreti ödemeye gerekmiyor. 15 daha doğrusu 5 ile 13 yaş arası çocuklar için ise sadece yarı fiyat. Halbe Preis. Nur die Hälfte. Ve burada tabii ki çocuklarla biz orada ne yapacağız Hakan diyecek olursanız çocuklar için özel bir alan var. Kocaman bir alan. Rudolf Weber Arena. Freigelände. Dediğim gibi Oberhausen'daki bu Multi Summer Festival için biletlerimizi biz dağıttık. Verdik. 3 kişi kaldı. Onlara ulaşamadım. Onlara daha ulaşmaya çalışıyorum. Ve orada da görüşeceğiz arkadaşlar. Ve orada tabii ki köfteler olacak, yiyecekler, içecekler falan. Aklınıza ne geliyorsa. Ve ab 23 Uhr'da riesen Feuerwerk. Yes. Yani bütün Almanya odaklanmış bu eğlenceye. Multi Summer Festival yarın saat 13'ten itibaren Oberhausen'da Rudolf Weber Arena'da. Şimdi bu biletleri kazanmak için birbirinden ilginç yarışmalar ben düzenlemiştim. Şarkı yarışması olsun, fıkra yarışması olsun. Sonra aradan bir dinleyici çıkıp bana böyle bir sesli mesaj göndermişti.
3: Ladies and gentlemen, Aslan'a Hakan DJ'le rengarenk programında sizleri buluşturacağız. Dünyanın en komik, en kel, en pis kapat, ne yaptığı belli olmayacak bir sunucuyla karşı karşıyasınız. Ararsanız dikkat edin sakın ha. Her an her şey olabilir. Aslan'a Metropol FM'de.
2: Ya ben gerildim burada dinlerken, biliyor musunuz? Ve bu dinleyicimize de Eren Öcal. Bu güzelliğinden dolayı ona kategori dışında, yani yarışma dışında iki bilet armağan etmiştim. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi Ebru Gündeş'le ilerliyoruz, yaparım bilirsin diyor. 12.39 oldu saatlerimiz. Keyfiniz bol olsun, rengarenk olsun.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Konumuz kahvaltı. Kahvaltıda en çok sevdiğin nedir?
2: Peynir, zeytin, domates, ekmek, beyaz ekmek.
1: Ekmek önemli değil mi?
2: Kesinlikle.
1: Ekmeği keser misin? Yoksa...
2: Aslında bölerim genelde.
1: Bölersin evinle böyle. Wow. Evet. Erol Taş gibi.
2: Aynen.
1: Olur ya bir gün ekmeği bıçaktan kesecek olursan taze ekmekleri dağılmadan kesmek istiyorsanız kesmeden önce bıçağı kaynar suya batırıyorsun, sonra kuruluyorsun. Oradaki o sıcaklık ekmeğin daha böyle pürüzsüz bir şekilde kesilmesine sebep oluyor.
2: Wow. Bu muydu? Dedik bilgi bu muydu bugün?
1: Doğru.
2: Çok iyi.
1: Doğru.
2: Hayatımı çok kolaylaştırdı. Eyvallah, sağ olasın. Yo, iyi güzel.
1: Olmasaydı da olurdu ha.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.
1: Mesajlar geliyor. Hakan, DJ Hakan şarkıları yok mu? Nerede kaldık? Var arkadaşlar, DJ Hakan şarkıları var. Şimdi onlardan bir tanesi. Şayet yoldaysanız siz, ya camları indirin aşağı. Hava atacak bir şekilde bir şarkı çalacağım size. Herkes dinlesin. Bu şarkıyı hiçbir yerde de bulamazsınız. Şimdi burada sizler için çalıyorum. Rengarenkte keyfiniz.

0: veya kebaba hayır demem.
1: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
2: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz. Exchange AG. Mannheim'da D4'te. Yanında birebir hizmet. www.exchange-ag.de.
3: Mannheim'ın tek köfte restoranı Köfte Diyarı'nda güne güzel başlamak için Türkiye tadında serpme kahvaltı, ev yapımı, tadına doyulmaz taze köfte çeşitlerimiz, günlük taze yapılmış çiğ köftemiz, ayrıca ailenizle birlikte yazın tadını çıkartacağınız teras keyfinizde dondurma ve tatlı çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Köfte Diyarı U1-1 Mannheim.
4: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Metropol FM, senin radyon.
2: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
3: Kenan Yıldız, Türk futbolunun son yıllardaki en parlak genç yıldızlarından biri. Henüz 21 yaşında ama sahaya çıktığında yaşından büyük bir özgüven, teknik kalite ve karakter gösteriyor. 4 Mayıs 2005'te Almanya'nın Regensburg kentinde doğan Kenan, Bayern München altyapısında yetişti, ardından Juventus'a geçti. Öyle bir transfer oldu ki bugün Bayern München yetkilileri kafasını nerelere vuracağını bilemez oldu. Juventus'ta 10 numaralı formayı giymesi bile başlı başına büyük bir sorumluluk. Ama Kenan bu baskıdan kaçmak yerine onu oyunun bir parçası haline getirdi. Türkiye milli takımında 25'in üzerinde maça çıkan ve 5 gol atan Kenan, kısa sürede Ay Yıldızlı takımın hücumdaki en heyecan verici isimlerinden biri oldu. 2024 Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiği özgüvenli oyunla dikkat çekti. 2026 yolunda ise artık daha olgun, daha etkili ve daha belirleyici bir oyuncu profiline yaklaştı. 2025-2026 sezonunda Juventus formasıyla çok güçlü bir çıkış yaptı. Serie A'da çift taneli gol sayısına ulaştı. Asistleriyle de takımın hücum yükünü taşıyan isimlerdendi. İtalya'da yükselen yıldız olarak anılması, yeni Del Piero olarak lanse edilmesi onun potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Kenan'ın oyun karakterinde cesaret var. Topu ayağına aldığında rakibin üstüne gidiyor, dar alanda çözüm üretiyor, içeri kat edip şut tehdidi yaratıyor. 2026 Dünya Kupası'nda Türkiye için Kenan Yıldız, kilit açabilecek oyunculardan biri olacak. Büyük sahnede büyük işler yapma potansiyeli taşıyor. Ve onun her topla buluşmasında tribünlerde aynı his oluşuyor. Birazdan çok özel bir şey olabilir.
2: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran Türkiye ve Almanya milli takımlarına başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.
1: Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Angus Kebap ve Steak Restorant'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
4: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
1: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Angus Kebap ve Steak Restorant'ın katkılarıyla hazırlanmıştır.
5: Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi biziz. Angus Kebap Restorant, Mannheim, Marktplatz.
1: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
6: Metropol FM, senin radyon.

Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.

0: Metropol FM Muharrem Ayı Özel Sohbetleri.
1: Değerli dinleyenler, Muharrem Ayı dolayısıyla sizlere Muharrem Ayı ve Alevilik inancı hakkında bilgiler aktarıyoruz. Şimdi sizlere Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Kuzey Bölgesi İnanç Kurulu Başkanı Haydar Akdağ Dede, Muharrem ayının Aleviler açısından anlam ve önemini ve diğer aylardan da farkını anlatıyor.
2: Muharrem ayı Hicri takviminin ilk ayıdır. Ama bu ayı diğer aylardan farklı kılan bu ayda yaşanan bir takım olağanüstü olaylardır. Bu ayda tüm peygamberlere kurtuluş olmuştur. Ama gel gelelim ki Kerbela'ya kadar tüm peygamberlere kurtuluş olan bu ay, Kerbela'dan sonra da biz Alevi için matem ve yas ayı olmuştur. Ve çoğu peygamber bu ayda kurtuluşa ermiştir. Örnek olarak Musa peygamber bugün de Firavun'un askerlerinden kurtulmuştur denizi yararak. Nuh'un gemisi bu ayda karaya oturtulmuştur. Yunus peygamber bugün de balığın karnından kurtulmuştur. Adem peygamberin tövbesi bu ayda kabul olunmuştur. İsa peygamber bugün de aşağılığa çıkmıştır. İşte Yusuf peygamber kardeşleri tarafından atılan kuyuda bu ayda kurtulmuştur. Ve Hazreti Muhammed Mustafa'ya kadar tüm peygamberlere kurtuluş olan bu ay, 10 Ekim 680'de yaşanan Kerbela olayı neticesinde biz Aleviler için yas ve matem ayı olmuştur.
1: Değerli dinleyenler, gelecek yayınlarımızda da Muharrem ayı dolayısıyla sizlere Muharrem ayı ve Alevilik inancı hakkında bilgiler aktarmaya devam edeceğiz. Verdiği bu değerli bilgilerden dolayı Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Kuzey Bölgesi İnanç Kurulu Başkanı Haydar Akdağ Dede'ye çok teşekkür ediyoruz.
0: Metropol FM Muharrem Ayı Özel Sohbetleri.

0: yalandan.
1: Angus Kebap ve Steak Restoran sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. 19 Haziran Cuma günü D grubunda Amerika Birleşik Devletleri Avustralya ile karşılaşacak. Maç saat 21'de yayıncı AR'de. 20 Haziran Cumartesi C grubunda İskoçya ile Fas karşılaşıyor. Maç saat 00'da yayıncı Magenta. 20 Haziran Cuma sabaha karşı Brezilya Haiti ile saat 03'te karşılaşacak yayıncı AR'de ve ardından Türkiye'nin maçı var D grubunda. Türkiye Paraguay ile karşılaşıyor. Maç saat 05'te yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
1: Angus Kebap ve Steak Restorant'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Lezzetin şampiyonu Angus Restaurant milli takımlarımıza başarılar diler. Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi biziz. Angus Kebap ve Steak Restaurant, Mannheim Marktplatz.

0: İşte fırsat. Engel Honda Büyük Sale. Seçili moda ve spor ürünlerinde %30'a varan indirimler seni bekliyor. Hemen uğra ve favori parçalarını keşfet. Engel Honda Mannheim ve Viernheim'da ve online engelhon.com.
1: Mannheim artık bir dünya markasına kavuştu. Bursa Kebap Evi, tereyağının mis kokusuyla eşsiz İskender Kebabı ve meşhur Bursa İnegöl köftelerini bitirmeden asla. Bursa Kebap Evi, Mannheim Marktplatz.
2: Size de bu yakışır.
3: Lezzette sınırları kaldırıyoruz. Sarı Soy Steak and Kebab House açıldı. Gerçek steak döner, odun kömüründe ustalıkla pişen kebaplar, steakler, taş fırından çıkan eşsiz pideler ve pizzalar. Günlük 20 çeşit ev yemeğiyle damaklarda iz bırakan bir deneyim. Sarı Soy Steak and Kebab House, Prinz Regentenstraße 60, Ludwigshafen.
4: Mannheim'da yeni lezzet durağınız İstanbul Kubi Restoran. Nefis tavuk ve yaprak et döneri, kömürde leziz ızgara çeşitleri, çıtır pide ve pizza çeşitleri hepsi İstanbul Kubi Restoran'da. Kebap ve et severler için lezzet şöleni İstanbul Kubi Restoran Kubi Mannheim'da. Her zaman sözde değil, özde lezzetin adresi İstanbul, İstanbul Kubi.
5: Efsane köfteci şimdi Mannheim'da. Köfteci Ramiz. Özenle seçilen etler, ustalıkla hazırlanan tarif ve eşsiz lezzetiyle o meşhur Ramiz köftesi şimdi Mannheim'da. 1928'den bu yana süregelen gerçek köfte ustalığı. Türkiye'nin köftecisi Ramiz. Mannheim Marktplatz'da.
6: Zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
7: Metropol FM.

futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu cumartesi günkü Türkiye-Paraguay maç skoru ve Almanya-Fil Dişi Sahili maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle içi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Mannheim'ın tek köfte restoranı Köfte Diyarı'nda güne güzel başlamak için Türkiye tadında serpme kahvaltı, ev yapımı, tadına doyulmaz taze köfte çeşitlerimiz, günlük taze yapılmış çiğ köftemiz, ayrıca ailenizle birlikte yazın tadını çıkartacağınız teras keyfinizde dondurma ve tatlı çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Köfte Diyarı U1-1 Mannheim.
1: Angus Kebap Restoran.
2: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
3: Benim canım hamburger çekti baba.
4: Steak veya kebaba hayır demem.
2: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
1: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.
5: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Babit Büchner. Die Innenminister von Bund und Ländern wollen konsequenter gegen bandenmäßigen Sozialmissbrauch vorgehen. Das wurde auf einer Tagung der Innenministerkonferenz beschlossen.
2: Hintergrund sind vor allem Fälle, in denen Banden EU-Bürger aus Südosteuropa nach Deutschland geholt und in Scheinarbeitsverhältnisse gebracht hatten, damit sie als Aufstocker Anspruch auf Sozialleistungen erlangen. Zum Teil wurden diese Menschen in sogenannten Schrottimmobilien untergebracht. Polizei, Familienkassen, Jobcenter und Ausländerbehörden sollen enger zusammenarbeiten, um das zu verhindern. Die Innenminister wollen sich außerdem auf EU-Ebene dafür einsetzen, den Zugang von EU-Ausländern zu Sozialleistungen in Deutschland künftig an eine umfassende Beschäftigung zu knüpfen. Tine Klimach, Nachrichtenredaktion.
1: Digitale Bauanträge, gebündelte Förderprogramme, schnellere Verfahren. Bundesbauministerin Verena Huberts will mit einem 13-Punkte-Plan die hohen Baukosten dämpfen und den Wohnungsmangel in Deutschland bekämpfen.
3: In Deutschland wird zu wenig gebaut. Hohe Kosten sind dafür einer der Hauptgründe, heißt es in dem Aktionsplan. Die Baukosten seien auf ein unsägliches Niveau gestiegen. In dem Aktionsplan kündigte Huberts an, dass Bauanträge ab 2028 nur noch digital möglich sein sollen. Planungsprozesse sollen beschleunigt werden. Außerdem soll serielles und modulares Bauen die Kosten drücken. Einen entsprechenden Gesetzentwurf will das Bundesjustizministerium noch dieses Jahr vorlegen. Aus Berlin, Dirk Zeitler.
1: Nach gut 30 Jahren ist die Rückführung des hochradioaktiven deutschen Atommülls aus der Wiederaufbereitung im Ausland abgeschlossen. Das teilte das Bundesumweltministerium mit. Im Zwischenlager Brockdorf in Schleswig-Holstein kamen gestern Abend die letzten 7 Castor-Behälter aus der Aufbereitungsanlage Sellafield in Großbritannien an. Hier und in den anderen Zwischenlagern bleiben die Abfälle nun erst einmal, bis ein Endlager in Deutschland gefunden wird. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat die Armee nach eigenen Angaben angewiesen, hart gegen die libanesische Hisbollah-Miliz vorzugehen. Er begründete den Schritt auf X mit einem schweren Verstoß der Miliz gegen die Waffenruhe. Das Abkommen zwischen dem Iran und den USA sieht eigentlich ein Ende der militärischen Konflikte in der Region vor, also auch im Libanon.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gelişmeleri almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz. Güçlü Mete ile birlikteyiz. Güçlü, merhabalar.
5: Merhaba Ferhat, iyi yayınlar.
4: Çok teşekkürler Güçlü. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal dün akşam saatlerinde kaçırılmıştı ve geniş çaplı yürütülen aramalar sonucunda kendisi bugün Tuzla bölgesinde bulundu.
5: Evet, İstanbul'da Tuzla'da bulundu. Senin de ifade ettiğin gibi Erhan Karaal prefabrik bir fabrikada elleri kolları bağlı şekilde bulundu. Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı. İlk bilgiler Erhan Karaal'ın fidye için kaçırıldığı yönünde, ancak soruşturma bir yandan devam ediyor. Bu arada sağlık durumunun da iyi olduğu ifadesi paylaşıldı.
4: Güney yeni bir operasyon haberiyle uyandık. Adalar Belediyesi'ne rüşvet operasyonu düzenlendi. Belediye başkanı dahil çok sayıda gözaltı var.
5: Evet, CHP'li Adalar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla düzenlendi bu operasyon. Sabah saatlerinde çok sayıda polis katıldı operasyona. Operasyonda Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve 2 yardımcısı da dahil olmak üzere 41 şüpheli gözaltına alındı. Buradaki suçlamalar içerisinde hem rüşvet, hem resmi belgede sahtecilik, hem de aynı zamanda görevi kötüye kullanma var. Aynı zamanda bir de Mersin'de Silifke Belediyesi'ne de bir operasyon düzenlendi. CHP'li belediyeye düzenlenen operasyonda belediye başkanı Mustafa Turgut dahil 18 kişi gözaltına alındı.
4: Güçlü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası kapsamında dünkü duruşma sonrası 9 isme tahliye kararı çıktı. Duruşma yeni haftada devam edecek.
5: Aslında şöyle söyleyelim, tutukluluk incelemeleri yapılacaktı zaten. Bu incelemeler yapıldı ve 9 tutuklu sanık daha tahliye edildi. Davada tahliye edilenlerin sayısı 51 oldu. İçlerinde eski Medya AŞ Genel Müdürü İpek Elif Atayman da yer alıyor. Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erdin Çolak da tahliye edilenler arasında.
4: Ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları toplantısı için bulunduğu Brüksel'de basına önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle NATO zirvesine işaret etti.
5: Evet, önemli bir açıklamaydı. Senin de söylediğin gibi, çünkü Ankara zirvesinin önemli bir dönüm noktası olacağını söyledi. NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyum sağlama kararlılığını ortaya koyacağı ve geleceğe yönelik stratejik yöneliminin şekilleneceği önemli bir dönüm noktası olacağını değerlendiriyoruz dedi bu NATO zirvesi için.
4: Ve güçlü spor gündemine bir bakalım. Biz bitti demeden bitmez. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ikinci maçında Paraguay'la karşılaşacak. A milli takımda hazırlıklar tamamlandı. Takım ne durumda?
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi bir defa yarın ikinci maçımıza çıkıyoruz. Paraguay'la Türkiye saatiyle 6'da, Almanya saatiyle saat 5'te karşılaşacak A milli futbol takımı. Oradan gelen haberlere baktığımızda genel itibariyle morallerin iyi olduğu anlaşılıyor. Milli takım şu anda çok iyi bir şekilde her şeyi anlamış, kavramış durumda. Gelen açıklamalar bu yönde ve bundan sonrası için de Montella'nın açıklaması var ve aynı zamanda doğum günü olduğu için de kendisine öğrencilerin aslında bir doğum günü hediyesi olarak galibiyet armağan edeceğini düşünüyor.
4: Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Güçlü, çok teşekkürler. Güzel bir hafta sonu diliyorum.
5: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.

0: Metropol FM Rhein Neckar Özel.
1: Değerli dinleyenler, Orta Doğu'da yaşanan barış anlaşmalarının ardından Almanya'da akaryakıt fiyatları yeniden savaş öncesi seviyelere yaklaşıyor. Otomobil kulübü ADAC ve kamu yayıncı kurumu SVR verileri fiyatlarda belirgin bir gerileme olduğunu gösteriyor. ADAC fiyatlardaki düşüş eğiliminin devam edeceğini öngörüyor. Baden-Württemberg'de ise SVR analizine göre akaryakıt fiyatları Almanya ortalamasının biraz altında bulunuyor. Ancak sürücüler için rahatlama kısa sürebilir. Akaryakıta litre başına yaklaşık 17 sent ucuzlatan yakıt indirimi 30 Haziran'da sona erecek. Bu nedenle fiyatların yeniden yükselmesi bekleniyor. Değerli dinleyenler, gün içerisinde yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poyer.
0: Metropol FM Rhein Neckar Özel.
2: Mannheim artık bir dünya markasına kavuştu. Bursa Kebap Evi, tereyağının mis kokusuyla eşsiz İskender Kebabı ve meşhur Bursa İnegöl köftelerini bitirmeden asla. Bursa Kebap Evi, Mannheim Marktplatz.
3: Size de bu yakışır.
4: Efsane köfteci şimdi Mannheim'da. Köfteci Ramiz. Özenle seçilen etler, ustalıkla hazırlanan tarif ve eşsiz lezzetiyle o meşhur Ramiz köftesi şimdi Mannheim'da. 1928'den bu yana süregelen gerçek köfte ustalığı. Türkiye'nin köftecisi Ramiz. Mannheim Marktplatz'da.
5: Lezzette sınırları kaldırıyoruz. Sarısoy Steak and Kebab House açıldı. Gerçek steak döner, odun kömüründe ustalıkla pişen kebaplar, steakler, taş fırından çıkan eşsiz pideler ve pizzalar. Günlük 20 çeşit ev yemeğiyle damaklarda iz bırakan bir deneyim. Sarısoy Steak and Kebab House, Prinz Regentenstraße 60, Ludwigshafen.
6: Mannheim'da yeni lezzet durağınız İstanbul Kubi Restoran. Nefis tavuk ve yaprak et döneri, kömürde leziz ızgara çeşitleri, çıtır pide ve pizza çeşitleri, hepsi İstanbul Kubi Restoran'da. Kebap ve et severler için lezzet şöleni İstanbul Kubi Restoran, Kubi Mannheim'da. Her zaman sözde değil, özde lezzetin adresi İstanbul, İstanbul Kubi.

0: Metropol FM Oksijen kanalını aç. Müzik 24 saat seninle olsun.
1: Metropol FM.

futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu cumartesi günkü Türkiye-Paraguay maç skoru ve Almanya-Fil Dişi Sahili maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Heute leben 3,5 Millionen Geflüchtete in Deutschland.
2: Wir sind jetzt schon 10 Jahre mit den Flüchtlingen belastet.
3: Meine Familie wird bombardiert. Jeden Tag heulen die Sirenen.
4: Değerli dinleyenler, Almanya'da geçen yıl kaçış, yerinden edilme veya uluslararası koruma arayışı nedeniyle ülkeye gelen 4 milyondan fazla insanın yaşadığı açıklandı. Federal İstatistik Dairesi'nin 2025 yılı mikro sensus ön sonuçlarına göre Almanya'da yaşayan her 20 kişiden yaklaşık biri mülteci veya uluslararası koruma arayışıyla Almanya'ya gelen kişilerden oluşuyor. Açıklanan rakamlar Almanya'da her yıl gerçekleştirilen mikro sensus araştırmasına dayanıyor. Nüfusun yaklaşık %1'ini kapsayan ankete katılımcılar kendi durumlarıyla ilgili bilgi veriyor. Federal İstatistik Dairesi sonuçların kişisel beyanlar temel alınarak hazırlandığını belirtiyor. Rapora göre Almanya'daki mülteci nüfusunun büyük bölümü son yıllarda yaşanan savaşlar ve global krizler nedeniyle ülkeye geldi. Özellikle Suriye'deki iç savaş ve Ukrayna'daki savaş Almanya'ya yönelik göç hareketlerinden belirleyici rol oynadı. Verilere göre 1950 yılından sonra Almanya'ya gelen ve bugün hala ülkede yaşayan mültecilerin sayısı 3,3 milyon olarak kaydedildi. Bu rakam Almanya'nın onlarca yıldır Avrupa'nın en önemli sığınma ülkelerinden biri olduğunu ortaya koyuyor. Mülteciler arasında en büyük gruplardan birini Suriyeliler oluşturuyor. Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından 2014 ile 2021 yılları arasında yaklaşık 1,2 milyon kişi Almanya'ya sığındı. Bu dönem Almanya'nın son yıllardaki en büyük göç dalgalarından biri olarak değerlendiriliyor.
5: Wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden.
4: Rusya'nın 2022 yılında Ukrayna'ya saldırmasının ardından Almanya'ya yeni mülteci akını yaşandı. Verilere göre 2025 yılları arasında yaklaşık 1,1 milyon kişi Ukrayna Savaşı nedeniyle Almanya'ya göç etmek zorunda kaldı. Bu kişiler arasında kadınlar ve çocuklar önemli bir yer tutuyor.
6: Deutschland flüchten.
3: Meine Familie wird bombardiert. Jeden Tag heulen die Sirenen.
4: 1990 ile 2000 yılları arasında Almanya'ya gelen 476 bin kişinin önemli bir bölümü eski Yugoslavya'da yaşanan savaşlardan kaçanlardan oluşuyor. Bu kişilerden çok sayıda insan bugün de Almanya'da yaşamını sürdürüyor. Açıklanan veriler Almanya'da göç ve entegrasyon konularındaki tartışmaların devam ettiği bir dönemde geldi. Uzmanlar mültecilerin iş gücü piyasasına katılımı, eğitim imkanları ve sosyal uyum politikalarının önümüzdeki yıllarda da gündemin önemli başlıkları arasında yer alacağını belirtiyor.
7: Für viele ist Deutschland das Traumland geworden.
8: Seither hat sich das Land stark verändert, auch politisch.
1: Heute leben 3,5 Millionen Geflüchtete in Deutschland.
2: Wir sind jetzt schon 10 Jahre mit den Flüchtlingen belastet.
4: Gelişmelerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Konumuz kahvaltı. Kahvaltıda en çok sevdiğin nedir?
2: Peynir, zeytin, domates, ekmek, beyaz ekmek.
1: Ekmek önemli değil mi?
2: Kesinlikle.
1: Ekmeği keser misin?
2: Yoksa... Pasta bölerim genelde.
1: Bölersin evet. Evine böyle. Wow. Evet. Erol Taş gibi.
2: Aynen.
1: Olur ya bir gün ekmeği bıçaktan kesecek olursan evet. Taze ekmekleri dağılmadan böl. Kesmek istiyorsanız
2: evet.
1: Kesmeden önce bıçağı kaynar suya batırıyorsun, sonra kuruluyorsun. Oradaki o sıcaklık ekmeğin daha böyle pürüzsüz bir şekilde kesilmesine sebep oluyor.
2: Wow. Bu muydu? Dedik bilgi bu muydu bugün?
1: Doğru.
2: Çok iyi.
1: Doğru.
2: Hayatımı çok kolaylaştırdı. Eyvallah sağ olasın. Yo iyi güzel.
1: Olmasaydı da olurdu ha.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Hayatta bazen güvene ihtiyaç duyarsın ve bazen de paraya. Hızlı ve direkt. Exchange AG, altın, markalı saat ve mücevherlerini adil bir şekilde değerlendirir. Şeffaf ve gizlilik içinde. Üstelik hemen nakit ödemeyle. Exchange AG, altınını paraya çevir.
1: Angus Kebap Restoran.
2: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
3: Benim canım hamburger çekti baba.
4: Steak veya kebaba hayır demem.
2: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
1: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.
0: Exchange AG. Mannheim'da D4'te. Yanında birebir hizmet. www.exchange-ag.de.
5: Mannheim'ın tek köfte restoranı Köfte Diyarı'nda güne güzel başlamak için Türkiye tadında serpme kahvaltı, ev yapımı, tadına doyulmaz taze köfte çeşitlerimiz, günlük taze yapılmış çiğ köftemiz, ayrıca ailenizle birlikte yazın tadını çıkartacağınız teras keyfinizde dondurma ve tatlı çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Köfte Diyarı U1-1 Mannheim.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Angus Kebap ve Steak Restorant'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Angus Kebap ve Steak Restorant'ın katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi biziz. Angus Kebap Restorant, Mannheim, Marktplatz.
0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. En iyi mix bu frekansta.
3: Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Babette Büchner. Beim EU-Gipfel in Brüssel geht es heute um den EU-Haushalt ab 2028. Bundeskanzler Friedrich Merz lehnt den vorliegenden Budgetvorschlag von weit über 1 Billion Euro ab. Er sagte vor den schwierigen Beratungen:
2: Der gegenwärtige Vorschlag ist in seiner abstrakten Höhe viel zu hoch. Es muss ein neuer Vorschlag auf den Tisch und dann müssen wir uns über Einnahmen- und Ausgabenstruktur unterhalten und das wird eine sehr spannende Diskussion.
1: Der EU-Haushalt ist eines der politisch sensibelsten Themen in Brüssel. Als größte Volkswirtschaft der EU trägt Deutschland den mit Abstand größten Teil bei. Die Innenminister von Bund und Ländern wollen konsequenter gegen bandenmäßigen Sozialmissbrauch vorgehen. Das wurde bei einem Treffen der Innenministerkonferenz beschlossen. Missbrauch müsse frühzeitig erkannt, systematisch verhindert und entschlossen verfolgt werden, heißt es. Hintergrund sind vor allem Fälle, in denen Banden EU-Bürger aus Südosteuropa nach Deutschland geholt und in Scheinarbeitsverhältnisse gebracht hatten, damit sie als Aufstocker dann Anspruch auf Sozialleistungen haben. Rekordschulden, steigende Ausgaben und eine schwache Wirtschaft. Mit einem Defizit von fast 32 Milliarden Euro hat sich die Haushaltskrise der Kommunen in Deutschland im vergangenen Jahr weiter verschärft. Das zeigt der kommunale Finanzreport der Bertelsmann Stiftung.
3: Die Hauptursache für das Rekorddefizit sehen die Autoren der Studie bei den steigenden Sozial- und Personalausgaben. Hinzu komme die schwache wirtschaftliche Entwicklung, die sich auf die kommunalen Einnahmen auswirke. Die Kommunen reagieren bereits. Eingespart wird etwa bei Investitionen und freiwilligen Leistungen wie Schwimmbädern. Dennoch gehen die Autoren davon aus, dass sich das Defizit in den kommenden Jahren weiter vergrößern wird. Die Bertelsmann Stiftung fordert eine grundsätzliche Reform der kommunalen Finanzierung. Aus Berlin, Dirk Zeitler.
1: Die Linke hat ihren dreitägigen Bundesparteitag in Potsdam begonnen. 3 Monate vor den wichtigen Wahlen in Ostdeutschland beraten die Delegierten bis Sonntag ihre Strategie gegen die AfD. Zudem will die Linke Proteste gegen die Reformen der Bundesregierung mobilisieren. Streitthema ist die Haltung der Partei zum Nahostkonflikt und zu Israel. Am Abend ist dazu eine Debatte geplant.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gelişmeleri almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz. Güçlü Mete ile birlikteyiz. Güçlü, merhabalar.
5: Merhaba Ferhat, iyi yayınlar.
4: Çok teşekkürler Güçlü. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal dün akşam saatlerinde kaçırılmıştı ve geniş çaplı yürütülen aramalar sonucunda kendisi bugün Tuzla bölgesinde bulundu.
5: Evet, İstanbul'da Tuzla'da bulundu. Senin de ifade ettiğin gibi Erhan Karaal prefabrik bir fabrikada elleri kolları bağlı şekilde bulundu. Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı. İlk bilgiler Erhan Karaal'ın fidye için kaçırıldığı yönünde, ancak soruşturma bir yandan devam ediyor. Bu arada sağlık durumunun da iyi olduğu ifadesi paylaşıldı.
4: Güney yeni bir operasyon haberiyle uyandık. Adalar Belediyesi'ne rüşvet operasyonu düzenlendi. Belediye başkanı dahil çok sayıda gözaltı var.
5: Evet, CHP'li Adalar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla düzenlendi bu operasyon. Sabah saatlerinde çok sayıda polis katıldı operasyona. Operasyonda Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve 2 yardımcısı da dahil olmak üzere 41 şüpheli gözaltına alındı. Buradaki suçlamalar içerisinde hem rüşvet, hem resmi belgede sahtecilik, hem de aynı zamanda görevi kötüye kullanma var. Aynı zamanda bir de Mersin'de Silifke Belediyesi'ne de bir operasyon düzenlendi. CHP'li belediyeye düzenlenen operasyonda belediye başkanı Mustafa Turgut dahil 18 kişi gözaltına alındı.
4: Güçlü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası kapsamında dünkü duruşma sonrası 9 isme tahliye kararı çıktı. Duruşma yeni haftada devam edecek.
5: Aslında şöyle söyleyelim, tutukluluk incelemeleri yapılacaktı zaten. Bu incelemeler yapıldı ve 9 tutuklu sanık daha tahliye edildi. Davada tahliye edilenlerin sayısı 51 oldu. İçlerinde eski Medya AŞ Genel Müdürü İpek Elif Atayman da yer alıyor. Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erdin Çolak da tahliye edilenler arasında.
4: Ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları toplantısı için bulunduğu Brüksel'de basına önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle NATO zirvesine işaret etti.
5: Evet, önemli bir açıklamaydı. Senin de söylediğin gibi, çünkü Ankara zirvesinin önemli bir dönüm noktası olacağını söyledi. NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyum sağlama kararlılığını ortaya koyacağı ve geleceğe yönelik stratejik yöneliminin şekilleneceği önemli bir dönüm noktası olacağını değerlendiriyoruz dedi bu NATO zirvesi için.
4: Ve güçlü spor gündemine bir bakalım. Biz bitti demeden bitmez. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ikinci maçında Paraguay'la karşılaşacak. A milli takımda hazırlıklar tamamlandı. Takım ne durumda?
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi bir defa yarın ikinci maçımıza çıkıyoruz. Paraguay'la Türkiye saatiyle 6'da, Almanya saatiyle saat 5'te karşılaşacak A milli futbol takımı. Oradan gelen haberlere baktığımızda genel itibariyle morallerin iyi olduğu anlaşılıyor. Milli takım şu anda çok iyi bir şekilde her şeyi anlamış, kavramış durumda. Gelen açıklamalar bu yönde ve bundan sonrası için de Montella'nın açıklaması var ve aynı zamanda doğum günü olduğu için de kendisine öğrencilerin aslında bir doğum günü hediyesi olarak galibiyet armağan edeceğini düşünüyor.
4: Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Güçlü, çok teşekkürler. Güzel bir hafta sonu diliyorum.
5: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
6: Metropol FM Hava Durumu.
7: Mannheim, Heidelberg ve Ludwigshafen'da hava güneşli. Sıcaklık 34 derece. Gün boyunca Mannheim ve Heidelberg'de 18 ile 35, Ludwigshafen'da 18 ile 35 derece bekleniyor. Sıcaklıklar oldukça yüksek seyredecek. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
6: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.
8: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
9: Öz Yörem.
10: Özünde mutluluk var.
11: Merhabalar, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Paydos programındasınız arkadaşlar. 15.08 yaptık saatlerimizi ve 19'a kadar beraberiz. 19'dan sonra da Okan Bayülgen sizlerle birlikte olacak. Paydos programında yine birbirinden güzel şarkılarımız, en güzel ve günümüzün her zaman dediği gibi en yeni şarkılarıyla sizlerle birlikteyiz. Sadece en yeni şarkılar değil, bir de hiç bilmediğiniz, hiçbir yerde bulamayacağınız Şazam Mazam hepsi hikaye. Şarkılara da yer vereceğim. İşte bunlardan bir tanesi. Öyle bir giriş yapacağız ki arkadaşlar. Geliyor. Tam havamıza uygun. Muazzam bir şarkı.

0: Das ist aber ein Song, oder? İnsan yerinde duramıyor. Hayvanlarda. Evet ve arkadaşlar, bakayım ya, bu pazar günü, bunu bir yana not edin, bilhassa Fenerbahçeliler, bu pazar günü ve kaldım öyle, Köln Fenerbahçeliler Derneği'nin Köln'de düzenlemiş olduğu 6. Yaz Festivali var. Evet, bu yaz festivalinde neler olacak tabii ki? Sokak lezzetleri var, davullar, zurnalar, artık onun yanı sıra da ki Türkiye'den gelen muazzam bir sanatçımız olacak. Can Gox orada olacak ve canlı performansıyla muazzam bir konserde sizlere verecek. Ve bütün Fenerbahçeliler, daha doğrusu Fenerbahçe forması giyip gelenler, herkes burada. Fenerbahçeli değilsiniz arkadaşlar, normal kıyafetlerinizle, mayonuzla da gelebilirsiniz. Hava da çok sıcak olacak. Orada ben hortum tutacağım böyle. Beraber ıslanalım orada. Evet ve biraz sonra da Fenerbahçe, daha doğrusu Köln Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Nedim Demirci Bey'le canlı telefon bağlantısı kuracağız. Bakalım ne gibi içerikler var, bize neler anlatacak, az sonra radyonuzdan ayrılmayın.
1: Angus Kebap ve Steak Restaurant sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. 19 Haziran Cuma günü D grubunda Amerika Birleşik Devletleri Avustralya ile karşılaşacak. Maç saat 21'de, yayıncı AR'de. 20 Haziran Cumartesi C grubunda İskoçya ile Fas karşılaşıyor. Maç saat 00'da, yayıncı Magenta. 20 Haziran Cuma sabaha karşı Brezilya Haiti ile saat 03'te karşılaşacak, yayıncı AR'de. Ve ardından Türkiye'nin maçı var D grubunda. Türkiye Paraguay ile karşılaşıyor. Maç saat 05'te, yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
1: Angus Kebap ve Steak Restorant'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Lezzetin şampiyonu Angus Restaurant milli takımlarımıza başarılar diler. Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi biziz. Angus Kebap ve Steak Restaurant, Mannheim, Marktplatz. En güzel şarkılar Metropol FM Arabesk.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM.

0: Mangal ustaları. Zamanı geldi, havalar ısındı. Mangal sezonu resmen açıldı. Mangalın yıldızı, ateşte nar gibi kızaran Ege Türk sucukları. En yakın marketten tükenmeden alın. Mangalı yakın. Ne de olsa...
1: Ailecek yenir, adını herkes bilir.
2: Ege Türk.
3: İşte fırsat. Engel Honda Büyük Sale. Seçili moda ve spor ürünlerinde %30'a varan indirimler seni bekliyor. Hemen uğra ve favori parçalarını keşfet. Engel Honda Mannheim ve Viernheim'da ve online engelhorn.com.
4: Ludwigshafen und Mannheim aufgepasst. Jetzt probieren. Steak Döner von Berlin Döner. Gerçek et lezzeti. Saftig, aromatisch und voll im Geschmack. Hemen gelin ve Berlin Döner Ludwigshafen'de Steak Döner'in farkını tadın. Jeder Biss ein Genuss. Steak Döner von

0: mutfak sahibi olacak. Kalite ve güvenin adı AS Küchenwelt Mannheim. Industriestraße 7.
1: Lezzette sınırları kaldırıyoruz. Sarı Soy Steak and Kebab House açıldı. Gerçek steak döner, odun kömüründe ustalıkla pişen kebaplar, steakler, taş fırından çıkan eşsiz pideler ve pizzalar. Günlük 20 çeşit ev yemeğiyle damaklarda iz bırakan bir deneyim. Sarı Soy Steak and Kebab House. Prinz Regentenstraße 60 Ludwigshafen.
2: Biz üretiyoruz, biz getiriyoruz, biz takıyoruz. European Fence'da alüminyum ve PVC kapı, pencere, panjur ve dış cephe ürünleri. Aracı yok. Üreticiden tüketiciye. Ürünlerimizi Schüco Premium partneri olarak Avrupa'da üretiyoruz. European Fence'da www.europeanfence.com

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM.
1: Evet, bu güzel havalarda yine güzel şarkılarımızla ilerliyoruz. Ersay Üner ve Derya Ulu kesin bilgi diyorlar. Biraz sonra Köln'de canlı telefon bağlantımız olacak. Köln Fenerbahçeliler Derneği'nin başkanı Nedim Bey'le az sonra

0: futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu cumartesi günkü Türkiye-Paraguay maç skoru ve Almanya-Fil Dişi Sahili maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş. Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Angus Kebap ve Steak Restorant'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Angus Kebap ve Steak Restorant'ın katkılarıyla hazırlanmıştır. Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi biziz. Angus Kebap Restorant, Mannheim Marktplatz.

0: Zeynep Bastık misafirdir. 15.31 oldu saatlerimiz. Metropol FM Paydos programındasınız. Hakan senin orada ne işin var diyenler, Esra hastalandı arkadaşlar. Esra'yı hasta ettim, şimdi de hasta etme sırası sizde. Daha doğrusu benim sizleri hasta etme sıram geldi. Bir gün kaldı. Pazartesiden itibaren tekrar kendisi burada olacak. Merak etmeyin, ağlamayın hemen. Esra verecektir. Ve arkadaşlar, bu pazar günü Köln'de, yani 21 Haziran'da Fenerbahçeliler, Köln Fenerbahçeliler Derneği'nin düzenlemiş olduğu 6. Yaz Festivali var. Cümbür cemaat hepimiz orada olacağız. Aman ne güzel, ne güzel. Burada tabii ki sokak lezzetleri de olacak, konserler olacak falan filan. Bunların hiçbirini ben anlatmayacağım. Bunları isterseniz Köln Fenerbahçeliler Derneği'nin patronu mu diyebilirim, müdürü mü diyebilirim, başkanı mı diyebilirim? Nedim Bey, nasıl sizi değerlendirebiliriz?
1: Merhabalar Hakan. Öncelikle Köln Fenerbahçe Derneği Başkan Vekiliyim ben.
0: Ha, başkan vekilisiniz, tamam.
1: Başkan vekili, evet.
0: Evet. Nasıl, keyifler iyi mi?
1: Keyifler çok yerinde. Havalar da çok güzel.
0: Aa, çok güzel değil mi? Havaların bu kadar da güzel olması.
1: Ayrı mutluluk veriyor.
0: Vallahi bile Almanya'da yani zor biliyorsunuz. Tam havayı da tutturmak falan derken tam cuk oturdu yani yerine.
1: Etkinlik için de çok iyi oldu. Havanın güzel olması.
0: Mutlaka. Şimdi burada bu etkinliğe girmeden önce şu anda çok yeni olan bir durum söz konusu. Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal oldu. Siz İsmail Kartal'ı bekliyor muydunuz?
1: Evet, alternatif arasında zaten vardı. Aykut Hoca'nın ismi geçiyordu. Ama İsmail Kartal da bizim tabii içimizden bağrımızdan çıkan bir eski hocamız. Kendisini de çok severiz. Başarılı olacağına inanıyoruz tabii ki. Kendisini destekliyoruz inşallah. Bu sene o sene olacak.
0: İnşallah. Bu sene o sene olacak. Ben de bir Fenerbahçe olarak 20 senedir bekliyoruz yani. o sene
1: maalesef
0: olacak diye. 20'yi de abarttım ama şimdiden alıştıralım mı? Aman Allah korusun.
1: Bu sene o sene demeyelim en iyisi.
0: Demeyelim. Zaten başımıza ne geldiyse ondan dolayı geldi. Bu sene o sene diye.
1: Evet.
0: Bu sene cimbomların senesi diyelim.
1: Demeyelim.
0: Evet. Nedim Bey. Bu arada tabii ki bu Köln Fenerbahçeliler Derneği'nin düzenlemiş olduğu bu yaz festivalinde sanatçılar falan, bütün bu içerikleri siz anlatmadan önce isterseniz o gün, yani pazar günü sahne alacak olan Can Cox'un bir parçasını dinleyelim.
1: Güzel olur.
0: Tamam, dinliyoruz arkadaşlar ve bu parçanın sahibi de o gün, yani pazar günü Fenerbahçeliler Derneği'nin 6. yaz festivalinde olacak. Ama çok güzel bir parça.

0: Nedim, bu felaket bir sesi. Ben her seferinde böyle kilitlenip kalıyorum, biliyor musun?
1: Evet, ben de kendisine hayranıyım. İlgiyle de izliyorum, de takip ediyorum kendisini. Aramızda olacağı için de gerçekten çok seviniyorum.
0: Evet, ve arkadaşlar, radyonun yeni açanlar için bu pazar günü Köln Fenerbahçeler Derneği'nin Köln'de düzenlemiş olduğu 6. Yaz Festivali heyecanla bekliyoruz. Peki bu festivalde neler olacak? Bir detaylı bilgi verebilir misin?
1: Tabii ki Hakan. Senin de duyurusunu yaptığın gibi bizim bu geleneksel olarak düzenlediğimiz 6. Yaz Festivali. İzin sezonu, Almanya'da başlayacak izin sezonu öncesinde genelde aynı tarihlerde yapıyoruz bunu. Burada da tamamen bizden sonraki nesillere Fenerbahçe duygusunu aşılamak ve insanları bir festival ortamında yaza merhaba demelerini sağlamak için bunu artık geleneksel hale getirdik. Haziran ayında bu tarihlerinde bunu gerçekleştiriyoruz. Bu sene de 6.sı olacak. Festivalimizde şöyle bir ön bilgi vereyim. Can Gox Türkiye'den katılım sağlayacak orkestrasıyla birlikte canlı performans gösterecekler. Bir de yerel Köln bölgesinin Grup Anatolika diye Anadolu rock tarzı müzik yapan
0: duydum
1: bir grubumuz
0: onları, duydum,
1: olacak.
0: Evet. Güzel.
1: Bir de gitarist bir arkadaşımız var, Tolga Göçe. O da bizlerle olacak. Yani müzik gruplarımız bunlar. Tabii etkinlik alanında sokak lezzetleri adı altında çeşitli standlar olacak. O standlarda işte yani içecekten tutun yiyecek her türlü alternatifin olacağı bir ortam olacak. Bir de geleneksel her sene düzenlediğimiz eski futbolcumuzun adına bir futbol turnuvası düzenliyoruz. Bu sene de aynı şekilde gene bir futbol turnuvası düzenleyeceğiz. Yani buraya da 10 tane takım katılıyor.
0: Tanınmış futbolcular olacak mı?
1: Evet, bizim efsane futbolcularımızdan, kadromuzdan ne yazık ki son anda yeni yönetim kurulu oluşmasından dolayı Oğuz Çetin hocamız katılamadı. Evet. Kendisi bizzat aslında aramızda olacaktı ama Kemal Aslan, Marco Aurelio ve Önder Turacı eski futbolcumuz.
0: Evet.
1: Bunlar bizlerle olacak ve bir gösteri maçı yapacaklar. Şenlikte de tabii ki bunun yanında çeşitli çocuklara yönelik etkinlikler de var. Onlar için de eğlence parkları var. Palyaçomuz var. Ve bunların da hepsinin yer aldığı bir festivalde yani insanları buluşturmaya ve son bir yaza merhaba partisi gibi olacak yani. Bunun için de herkesi bekleriz festivalimize. Buna sen de dahilsin. Sen de zaten aramızda olacaksın. Ona da çok seviniyoruz.
0: Biz de oraya alacağız. Esra ile birlikte evet. Geleceğim ben de. Zaten sadece Esra ile ben değil. Bütün Köln Metropol FM ekibi de orada olacak. Sizler o köfteleri yemeden gitmeyiz.
1: Özellikle şey... köfte senin için rezerve ettirdim.
0: Oo canım benim. Şimdi burada bir şey daha soracağım. Burada çocuklar da girebilirsiniz dedin. Giriş saat kaçta olacak?
1: Girişler saat 12 itibariyle başlıyor. Etkinlik saat 8'e kadar sürecek. Ama önemli yani duyurmak istediğim bir konu var. Kalabalık çok olacağı için park alanımız kısıtlı. Hı-hı. Onun için de katılacak olanların toplu taşıma araçlarını tercih etmesini öneriyoruz.
0: Evet. Peki ücretli
1: ama
0: mi?
1: Bunun yanında yok. Girişler ücretsiz.
0: Ücretsiz.
1: Evet.
0: Nasıl? Bak. Beleş bir şey duyunca nasıl otomatiğe bağlıyoruz hemen alkış geliyor.
1: Bir de bir duyuru da yapmak isterim.
0: Tabii ki.
1: Girişlerde şöyle söyleyeyim, iki tane shuttle busumuz olacak. Yani ileride çok yakında bir park alanımız var. Gelen misafirimizi oraya kadar da getirip götürecekler. Onu da katılanların dikkat almasını rica ederiz.
0: Anladım. Çok teşekkür ederim bu bilgiler için ve Fenerbahçe formasıyla gelebilirsiniz. Diğer formalar arkadaşlar giymeyin siz, onu evde giyin siz.
1: Evet.
0: Tamam mı? Yatarken giyin. Yani sadece Fenerbahçe forması değil mi? Öyle miydi?
1: Evet. Yani tamam. Bu dünkü yaptığın tanımlama çok güzeldi. Bir vegan partisine sucuk salamla gitmek gibi bir şey.
0: O Ceyhun arkadaşımın sözüydü. O bana gönder. Hakan bu böyle olur dedi. Bunu da mutlaka söyle dedi.
1: Süpersiniz. Süpersiniz.
0: Ceyhun arkadaşım söyledi. Evet. Çok teşekkür ederiz.
1: Rica ederiz. Pazar günü bekliyoruz.
0: Mutlaka. Göreceğiz. Geleceğiz. Bayrakları sallayacağız orada. Evet arkadaşlar.
1: İnşallah.
0: Ve tekrar ediyorum burada. Fenerbahçe'nin Köln Fenerbahçeleri Derneği'nin sunmuş olduğu 6. Fenerbahçe ya bir türlü yaz festivali için geri sayım başladı. Bu pazar günü saat 12'den itibaren giriş var. Hepimiz orada olacağız. İster Fenerbahçeli olun, olmayın. Hiç fark etmez. Herkes gelebilir. Forma giymek istiyorsan sadece Fenerbahçeli forma, Fenerbahçe formasıyla gelebilirsin. Ihr seid alle willkommen.
1: Hepinizi bekliyoruz.
0: Evet ve geliyoruz. Manifest'le şimdi ilerliyoruz. Yanlarında Ajda'yı almışlar. Oh gel keyfim gel. Hileli diyor. Şu anda Türkiye'de zirve yapan en güzel şarkılarımızdan, en hareketli şarkımızdan bir tanesi. Metropol FM Paydos programında.

kimse dokunamaz benim gibi sana. Sevemezsin bir daha. Unut beni. Ya da vazgeçtim. Asla unutma.

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Dünya Kupası coşkusu sahada, kazananlar yaylada. Hemen givenshipbill.yayla.de'ye gir, maç skorlarını tahmin et. Futbol aklını konuştur, çekilişle muhteşem ödülleri kazan. Yayla, adı da başka, tadı da.
2: Efsane köfteci şimdi Mannheim'da. Köfteci Ramiz, özenle seçilen etler, ustalıkla hazırlanan tarif ve eşsiz lezzetiyle o meşhur Ramiz köftesi şimdi Mannheim'da. 1928'den bu yana süregelen gerçek köfte ustalığı, Türkiye'nin köftecisi Ramiz. Mannheim Marktplatz'ta.
3: Hayatınızdaki en özel anlar, en özel lezzetleri hak eder. Anka Steakhouse. Nikah yemeği, doğum günü ya da sevdiklerinizle unutulmaz bir akşam. %100 helal etler, özenle hazırlanmış menüler ve fark yaratan servis. Üstelik ücretsiz otopark konforuyla. Anka Steakhouse. Speyerstraße 95, Ludwigshafen. Hashtag We Love Anka.
4: Aşk kalbimi yakan bir volkan gibidir. En sevdiğim tatlı kazan dibidir.
5: Ne kadar güzel.
4: Devamı daha güzel.
6: Devamı Yeşilçam Kafe Mannheim'da. Ferah ve nezih bir ortamda ailece keyfini süreceğiniz 5 yıldızlı tatlılar, pastalar ve kahvaltılar Yeşilçam Mannheim'da sizi bekliyor.
7: Mannheim'da mis gibi kokulara bir yenisi daha eklendi. Fark ettin mi? Hanau'dan sonra şimdi Mannheim'da. Ustaların elinden çıkan Türkiye usulü.

0: Asa sığmıyor.
1: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
2: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
3: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.
2: Öz Yörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz

0: geliyor.
1: Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM,
2: senin radyon.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
3: Ich bin Babit Büchner. Die Zivilbevölkerung soll besser vor Bedrohungen von außen geschützt werden. Darauf haben sich die Innenminister von Bund und Ländern auf ihrer Konferenz in Hamburg geeinigt. Sie reagieren damit auf den Ukraine-Krieg und die damit verbundene Bedrohung durch Russland. Unter anderem soll demnach bis 2029 eine widerstandsfähige IT-Infrastruktur geschaffen werden. Durch Übungen, Kurse und Unterricht an Schulen soll zudem die Selbstschutzkompetenz der Bevölkerung verbessert werden. Beim EU-Gipfel in Brüssel geht es heute um den EU-Haushalt ab 2028. Bundeskanzler Friedrich Merz lehnt den vorliegenden Budgetvorschlag von weit über 1 Billion Euro ab.
4: Wir können nur so viel Geld ausgeben, wie wir auch haben, sagt Merz. Also ein deutliches Nein zu noch höheren Schulden. Er gab aber auch zu, die Mehrheit der EU-Länder sei da anderer Meinung. Dennoch hofft der Kanzler, dass man bis Jahresende zu einer Entscheidung kommt. Hintergrund und auch deshalb ist es so schwierig, auf einen Nenner zu kommen. Deutschland zahlt mehr in den EU-Haushalt ein, als es herausbekommt. Bei vielen anderen Ländern ist es genau umgekehrt. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
3: Digitale Bauanträge, gebündelte Förderprogramme und schnellere Verfahren. Bundesbauministerin Verena Huppertz will mit einem 13-Punkte-Plan die hohen Baukosten dämpfen und den Wohnungsmangel in Deutschland bekämpfen.
5: In Deutschland wird zu wenig gebaut. Hohe Kosten sind dafür einer der Hauptgründe, heißt es in dem Aktionsplan. Die Baukosten seien auf ein unsägliches Niveau gestiegen. In dem Aktionsplan kündigte Huberts an, dass Bauanträge ab 2028 nur noch digital möglich sein sollen. Planungsprozesse sollen beschleunigt werden. Außerdem soll serielles und modulares Bauen die Kosten drücken. Einen entsprechenden Gesetzentwurf will das Bundesjustizministerium noch dieses Jahr vorlegen. Aus Berlin Dirk Zeitler.
3: Kaum unterzeichnet, schon auf die Probe gestellt. Neue Kämpfe zwischen der israelischen Armee und der libanesischen Hisbollah-Miliz gefährden das Abkommen zwischen den USA und dem Iran. Beide Konfliktparteien werfen sich gegenseitig vor, die Waffenruhe zu brechen. Das Abkommen sieht eigentlich auch eine Waffenruhe im Libanon vor, enthält aber keine Klausel über einen Abzug der israelischen Truppen.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
6: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gelişmeleri almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz. Güçlü Mete ile birlikteyiz. Güçlü, merhabalar.
7: Merhaba Ferhat, iyi yayınlar.
6: Çok teşekkürler Güçlü. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal dün akşam saatlerinde kaçırılmıştı ve geniş çaplı yürütülen aramalar sonucunda kendisi bugün Tuzla bölgesinde bulundu.
7: Evet, İstanbul'da Tuzla'da bulundu. Senin de ifade ettiğin gibi Erhan Karaal prefabrik bir fabrikada elleri kolları bağlı şekilde bulundu. Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı. İlk bilgiler Erhan Karaal'ın fidye için kaçırıldığı yönünde, ancak soruşturma bir yandan devam ediyor. Bu arada sağlık durumunun da iyi olduğu ifadesi paylaşıldı.
6: Güney yeni bir operasyon haberiyle uyandık. Adalar Belediyesi'ne rüşvet operasyonu düzenlendi. Belediye başkanı dahil çok sayıda gözaltı var.
7: Evet, CHP'li Adalar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla düzenlendi bu operasyon. Sabah saatlerinde çok sayıda polis katıldı operasyona. Operasyonda Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve iki yardımcısı da dahil olmak üzere 41 şüpheli gözaltına alındı. Buradaki suçlamalar içerisinde hem rüşvet, hem resmi belgede sahtecilik, hem de aynı zamanda görevi kötüye kullanma var. Aynı zamanda bir de Mersin'de Silifke Belediyesi'ne de bir operasyon düzenlendi. CHP'li belediyeye düzenlenen operasyonda belediye başkanı Mustafa Turgut dahil 18 kişi gözaltına alındı.
6: Güçlü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası kapsamında dünkü duruşma sonrası 9 isme tahliye kararı çıktı. Duruşma yeni haftada devam edecek.
7: Aslında şöyle söyleyelim, tutukluluk incelemeleri yapılacaktı zaten. Bu incelemeler yapıldı ve 9 tutuklu sanık da daha tahliye edildi. Davada tahliye edilenlerin sayısı 51 oldu. İçlerinde eski Medya AŞ Genel Müdürü İpek Elif Atayman da yer alıyor. Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erdin Çolak da tahliye edilenler arasında.
6: Ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları toplantısı için bulunduğu Brüksel'de basına önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle NATO zirvesine işaret etti.
7: Evet, önemli bir açıklamaydı. Senin de söylediğin gibi, çünkü Ankara zirvesinin önemli bir dönüm noktası olacağını söyledi. NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyum sağlama kararlarını ortaya koyacağı ve geleceğe yönelik stratejik yöneliminin şekilleneceği önemli bir dönüm noktası olacağını değerlendiriyoruz dedi bu NATO zirvesi için.
6: Ve güçlü spor gündemine bir bakalım. Biz bitti demeden bitmez. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ikinci maçında Paraguay'la karşılaşacak. A milli takımda hazırlıklar tamamlandı. Takım ne durumda?
7: Evet, senin de ifade ettiğin gibi bir defa yarın ikinci maçımıza çıkıyoruz. Paraguay'la Türkiye saatiyle 6'da, Almanya saatiyle saat 5'te karşılaşacak A milli futbol takımı. Oradan gelen haberlere baktığımızda genel itibariyle morallerin iyi olduğu anlaşılıyor. Milli takım şu anda çok iyi bir şekilde her şeyi anlamış, kavramış durumda. Gelen açıklamalar bu yönde ve bundan sonrası için de Montella'nın açıklaması var ve aynı zamanda doğum günü olduğu için de kendisine öğrencilerin aslında bir doğum günü hediyesi olarak galibiyet armağan edeceğini düşünüyor.
6: Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Güçlü, çok teşekkürler. Güzel bir hafta sonu diliyorum.
7: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
5: Metropol FM Hava Durumu.
8: Mannheim, Heidelberg ve Ludwigshafen'da hava güneşli. Sıcaklık 34 derece. Gün boyunca Mannheim ve Heidelberg'de 18 ile 35, Ludwigshafen'da 18 ile 35 derece bekleniyor. Sıcaklıklar oldukça yüksek seyredecek. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
5: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.
9: Evet, bu arada hava durumunu dinlerken arkadaşlar gelen mesajlar var. Bu mesaj, şimdi buna iyi bir kulak verin. Bakalım ben mi yanılıyorum yoksa haklı mıyım, size soracağım. İyi dinleyin.
10: Kolay gelsin, iyi yayınlar Hakan'cığım. Frankenthal'dan Güdo Halil. Havalar güzel diyorsun da yanıyor mübarek, yanıyor.
9: Şimdi havalar güzel de yanıyor dedik kal. Orada farklı bir şey mi diyecekti? Bir daha... Yanılıyor muyum? Vallahi siz söyleyin bakın, bekliyorum tekrar. Çalıyorum.
10: Kolay gelsin, iyi yayınlar Hakan'cığım. Frankenthal'dan Güdo Halil. Havalar güzel diyorsun da yanıyor mübarek, yanıyor.
9: O mübarek biraz geç gibi geliyor. Yanıyor mübarek diyor. Ben böyle yakalarım işte. Habe ich recht oder bildet es mir ein? Ne diyorsunuz? Fantezi mi kuruyorum burada? 39 dereceymiş aracın kadrasından. Bakayım. Evet, kadranından da çekmiş fotoğrafını. 39 grad. Başka bir dinleyicimde 40 derecelik bir... Ya siz aracınızı acaba tamirhaneye mi götürüyorsunuz? Bu gerçek mi? 40 derece yabancı. So, şimdi bir dinleyicim... O Hakan... Diyor ki biraz önceki arkadaş aynen sen nasıl anladıysan ben de öyle anladım Hakan. Demek ki yalnız değilmişim. Zo. Şimdi bu saatte yine DJ Hakan şarkılarından bir tanesini sizlere çalacağım. Çok güzel bir şarkı diyeceksiniz. Havaya da çok uyuyor. Bakın şimdi. Bakın.

0: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Flensburg'da puan toplamak lohnt sich nicht, ama Lidl puanları toplamak lohnt sich.

0: Trend. Lidl lohnt sich.
1: Lezzetli sınırları kaldırıyoruz. Sarısoy Steak and Kebab House açıldı. Gerçek steak döner, odun kömüründe ustalıkla pişen kebaplar, steakler, taş fırından çıkan eşsiz pideler ve pizzalar. Günlük 20 çeşit ev yemeğiyle damaklarda iz bırakan bir deneyim. Sarısoy Steak and Kebab House, Prinz Regentenstraße 60.

0: da herkes mutfak sahibi olacak. Kalite ve güvenin adı AS Küchenwelt Mannheim. Industriestraße 7.
1: Ludwigshafen und Mannheim, aufgepasst. Jetzt probieren. Steak Döner von Berlin Döner. Gerçek et lezzeti. Saftig, aromatisch und voll im Geschmack. Hemen gelin ve Berlin Döner Ludwigshafen'de Steak Döner'in farkını tadın. Jeder Biss ein Genuss. Steak Döner von Berlin Döner. Lezzete, lezzet kattık.
2: İşte fırsat. Engel Honda Büyük Sale. Seçili moda ve spor ürünlerinde %30'a varan indirimler seni bekliyor. Hemen uğra ve favori parçalarını keşfet. Engel Honda Mannheim ve Viernheim'da ve online engelhorn.com.
3: Biz üretiyoruz, biz getiriyoruz, biz takıyoruz. European Fence'da alüminyum ve PVC kapı, pencere, panjur ve dış cephe ürünleri. Aracı yok. Üreticiden tüketiciye. Ürünlerimizi Schüco Premium partneri olarak Avrupa'da üretiyoruz. European Fence'da. Telefon 0176 320 68 188.
4: Hayatınızdaki en özel anlar, en özel lezzetleri hak eder. Anka Steakhouse. Nikah yemeği, doğum günü ya da sevdiklerinizle unutulmaz bir akşam. %100 helal etler, özenle hazırlanmış menüler ve fark yaratan servis. Üstelik ücretsiz otopark konforuyla. Anka Steakhouse. Spayaga Strasse 95, Ludwigshafen. Hashtag We Love Anka.
5: Mangal ustaları. Zamanı geldi, havalar ısındı. Mangal sezonu resmen açıldı. Mangalın yıldızı, ateşte nar gibi kızaran Ege Türk sucukları. En yakın marketten tükenmeden alın. Mangalı yakın. Ne de olsa...
6: Ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
7: Öz yörem sucuk. Paydos keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, öz yörem sucuk.

Evet, Metropol FM'de mesajlar gelmeye devam ediyor ve en yüksek hava sıcaklığı şu sıralar 42 derece arkadaşlar. Yok mu arttıra? Ludwigsburg, Kornwestheim'den alev alev diye yazmış Derya arkadaş. Daha fazlası varsa gönderin. 0-32-17-970-71 0-32-17-970-71. Ve şimdi yine Sezen Aksu'numuz. Küçük güven ben yürüyen bir dudakmışım diyen Sezen Aksu. Ben genelde yürüyen bir kulak görüyordum. Dudakları kadar kulakları da var ama iyi kamufle ediyordu. Şimdi onun şarkısını dinliyoruz. Aşk dansı diyor. 16-18 oldu saatlerimiz.

futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu cumartesi günkü Türkiye-Paraguay maç skoru ve Almanya-Fil Dişi Sahili maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Gazi tatile gönderiyor. Toplam 40 defa. Üstelik tatil başı 10.000 euro değerinde. Evet, doğru duydun. Herhangi bir Gazi ürünü ile birlikte bir Lay's veya Doritos ürünü al, fişini yükle ve 10.000 euro değerinde tatili sen kazan. Detaylı bilgi için Gazi.de.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılarımızın yanı sıra ilginç haberlere de yer veriyoruz. Bunlardan bir tanesi. Şimdi arkadaşlar iyi dinleyin. Geçen gün Türkiye'de Manavgat taraflarında ilginç bir olay yaşanmış. Bir aile arabayla giderken yol kenarında kiraz ağaçlarıyla dolu bir bahçe görüyorlar. Hani şu dalları kıpkırmızı kirazdan eğilmiş bahçeler var ya, aynen onlardan işte. Dayanamıyorlar, arabayı kenara çekiyorlar. Biraz toplasak ne olacak diyorlar. Tabii ki derken iş büyüyor. Bir poşet, iki poşet derken tam üç poşet kiraz dolduruyorlar. Bu alkış nereden giriyor burada? Arkadaşlar teknik. Ben bir şeyler anlatınca sürekli alkış giriyor burada. Yani ne alaka vardı da alkış girdi burada. Şimdi bitmedi. Devam edelim. Biraz toplasak ne olacak diyorlar. Derken iki üç poşet kirazı dolduruyorlar. Tabii bahçe sahibi ortalıkta yok. Ailede giderken kendi aralarında düşünüyorlar. Emeğe saygı lazım diyorlar, değil mi? Doğrusu da bu. Şimdi kimisi diyecek ki izin almadan toplamak doğru mu? Kimisi de en azından vicdan yapıp parasını bırakmışlar diyecekler. Çünkü bu aile para bırakmış. 3 torba poşet dolusu kirazı alıyorlar. Ve yani haram olmasın diye 50 lira bırakıyorlar. Ya o 50 lirayı bırakmasa daha sevaba girerdi. Ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Var mı böyle bir şey yani? Yani bakın ben size bir şey diyeyim. Bunlar mutlaka geri dönüşte o 50 lirayı da almışlardı. Şimdi Turkish Anatolian Flamenco. Artık sevmeyeceğim diyor. Bu tabii ki flamenco yapılan bir cover version. Paylaş programımızız. 16.30 yaptık saatlerimizi. Keyfiniz bol olsun. Mikrofona ben, DJ Hakan.

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Neckar.
1: Değerli dinleyenler, Mannheim'da polis kent merkezindeki bir binaya ateş açtı. İddia edilen 25 yaşındaki bir erkeği geçici olarak gözaltına aldı. Olayın perşembe sabahı Breitscheid yakınlarında meydana geldiği belirtildi. Şüphelinin sırt çantasında gerçek bir silah ele geçirilirken polis olayın nedenini araştırıyor ve tanık aranıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşmanın ardından Almanya'da akaryakıt fiyatları düşmeye başladı. ADAC ve kamu yayıncı kurumu SVR verilerine göre motorin dizel savaş öncesi seviyeye oldukça yaklaştı. Zupa Etsin benzininde de gerileme var. Baden-Württemberg'de fiyatlar ülke ortalamasının biraz altında seyrediyor. Ancak yakıt indiriminin Haziran sonunda bitmesiyle fiyatların yeniden artması bekleniyor. Schondorf'ta 20 aylık bir kız çocuğunun araçta hayatını kaybetmesinin ardından soruşturma devam ediyor. İddialara göre anne çocuğunu saatlerce otomobilde unuttu. Stuttgart savcılığı olayla ilgili taksirle ölüme neden olma şüphesiyle inceleme başlattı. Polis ekipleri yaşananların nasıl gerçekleştirdiğini ortaya çıkarmak adına günün akışını ayrıntılı şekilde araştırıyor. Bu pazar FC Türkspor Mannheim'in Gartenschauweg tesisinde 19 Mayıs Kültür ve Spor Etkinliği, Milli Birlik ve Beraberlik Günü kutlamaları yapılacak. Çok sayıda spor müsabakaları dışında çocuk etkinlikleri, müzik, yiyecek standları ve eğlence programda yer alıyor. Avrupa Birliği'nde Çin'e karşı daha sert ticaret önlemleri tartışılıyor. Avrupa Birliği Komisyonu Çin'in ucuz ve devlet destekli ürünlerine karşı Avrupa sanayisini korumayı hedefliyor. Gündemde kamu ihalelerinde Avrupa ürünlerine kota ve bazı sektörlerde ek gümrük vergileri yer alıyor. Almanya'da çalışma saatleriyle ilgili hazırlanan ilk yasa taslağı tartışma yarattı. Federal Çalışma Bakanı Bärbel Baas'ın planına göre 8 saatlik günlük sınır korunacak, ancak toplu sözleşmelerle daha esnek modeller mümkün olabilecek. Taslak ayrıca mesai saatlerinin elektronik olarak kaydedilmesini öngörüyor. Birlik partileri düzenlemeyi yetersiz bulurken iş dünyası da fazla bürokrasi uyarısı yapıyor. Avrupa Birliği, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımları ilk kez bir yıllığına uzatma kararı aldı. Brüksel'deki zirvede alınan karar, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü savaş nedeniyle uygulanan yaptırımları kapsıyor. Avrupa Birliği ayrıca yeni yaptırımlar hazırlarken Bulgaristan bazı maddelere itiraz etti. Gelişmelerle birlikteyiz, ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Yeah.

0: çaldılar.
1: Metropol FM Tantaşı ve Ramon çaldılar dedi, bu güzel şarkıyı dillendirdiler. Çok güzel geldi. Evet, ve bu arada Hakan Bey, Nondam Zadwinkler Dam, Bernauer Straße, Gartenfelder Straße, Richtung Kutschumacher Platz, Festplatz, geht gar nicht mehr. Technische Störung im Tegel-Tunnel arkadaşlar. Tegel-Tunnel'ine girerseniz bir daha çıkamazsınız. Bak yine alkış geldi. Şimdi çıkış vereceğim, o alkışı kim yapıyorsa. Aslında ben yapıyorum ama çaktırmayın. Benim beceriksizliğim. Neyse. Şimdi benim program, daha doğrusu bu Paydos programı bittikten sonra Okan Bayülgen sizlerle birlikte olacak. Biliyorsunuz Okan Bayülgen yok. Bugün var mı? Bugün yok değil mi? Pardon, cuma günleri yok arkadaşlar. Çok özür dilerim. Cuma günü yok. Pazartesinden perşembe gününe kadar saat 19'dan 21'e kadar Okan Bayülgen sizlerle birlikte olacak. Şimdi neden böyle karıştırdım? İşte bunun için.
2: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
3: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
2: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
4: Dünya Kupası coşkusu sahada, kazananlar yaylada. Hemen güvenşipil.yayla.de'ye gir, maç skorlarını tahmin et. Futbol aklını konuştur, çekilişle muhteşem ödülleri kazan. Yayla, adı da başka, tadı da.
5: Hayatta bazen güvene ihtiyaç duyarsın ve bazen de paraya. Hızlı ve direkt. Exchange AG, altın, markalı saat ve mücevherlerini adil bir şekilde değerlendirir. Şeffaf ve gizlilik içinde. Üstelik hemen nakit ödemeyle. Exchange AG, altınını paraya çevir.
6: Mannheim'da mis gibi kokulara bir yenisi daha eklendi. Fark ettin mi? Hanau'dan sonra şimdi Mannheim'da. Ustaların elinden çıkan Türk...

0: Lezzetin yeni adresi R35 Mannheim.
1: Exchange AG Mannheim'da D4'te. Yanında birebir hizmet. www.exchange-ag.de.
2: Efsane köfteci şimdi Mannheim'da. Köfteci Ramiz. Özenle seçilen etler, ustalıkla hazırlanan tarif ve eşsiz lezzetiyle o meşhur Ramiz köftesi şimdi Mannheim'da. 1928'den bu yana süregelen gerçek köfte ustalığı. Türkiye'nin köftecisi Ramiz. Mannheim Marktplatz'ta.
3: Aşk kalbimi yakan bir volkan gibidir. En sevdiğim tatlı kazandibidir.
4: Ne kadar güzel.
3: Devamı daha güzel.
5: Devamı Yeşilçam Kafe Mannheim'da. Ferah ve nezih bir ortamda ailece keyfini süreceğiniz 5 yıldızlı tatlılar, pastalar ve kahvaltılar Yeşilçam Mannheim'da sizi bekliyor.
6: Tonton sosis mangalda. Neşe tam da bu anda. Tükenmeden al, yazın tadını çıkar. Eget

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Her cuma ve cumartesi saat 19'dan itibaren Metropol FM'de Oksijen'de buluşalım. Oksijen'de buluşalım. Oksijen'de en yeni pop, elektro ve hip hop parçalarını dinle. Oksijen size Metropol FM tarafından sunuluyor. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları. Metropol FM, senin radyon. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM.
1: Öz Yörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.
3: Özünde mutluluk var.
4: Zon. Almanya'da arkadaşlar vatandaşlık almak isteyenlerin normalde biliyorsunuz Almanca sınavını geçmesi gerekiyor ya. İşte bazıları bu işi kestirmeden çözmüşler. Merak mı ediyorsunuz? Hakan bize de tüyo verir misin? Biraz sonra vereceğim ben size tüyo. Sadece tüyo değil, başka şeyi de vereceğim. Böyle bir şey yapmayın. Normal değil. Sizi çocuk gibi azarlamayın burada. Detaylar biraz sonra. Öncesinde göbek atalım. Haydi!

Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM.
1: Senin radyon.

0: So, und dann sind wir wieder. Saat 16:58 olmuş. Evet, Niemiec'lik Almanya'da vatandaşlık almak isteyenlerin normal bir zamanda, normal bir sürede bir Almanca sınavına girmesi gerekiyor. Ama bunun bir de kısa yolları varmış. Bunun kısa yollarını ben sizlere biraz sonra söyleyeceğim arkadaşlar. Tam kriminal olduk. Haberlerden az sonra ayrılmayın.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Babette Büchner. Israel und die libanesische Hisbollah-Miliz haben sich nach Angaben eines US-Regierungsvertreters auf eine neue Waffenruhe geeinigt. Sie soll schon in Kraft getreten sein.
3: Die Trump-Regierung macht Druck auf Israel, denn von Ruhe im Konflikt mit der Hisbollah-Miliz im Libanon hängt der ganze Iran-Deal ab. Weitere Verhandlungen mit dem Iran liegen so lange auf Eis. Teheran sitzt da eindeutig am längeren Hebel und droht mit erneuter Schließung der Straße von Hormuz, wenn die USA sich nicht an die Bedingungen des Rahmenabkommens halten. Und dazu gehört ein Ende der israelischen Angriffe im Libanon. Israel und Hisbollah werfen sich gegenseitig vor, die Waffenruhe zu brechen. Aus den USA, Tina Eck.
2: Die Zivilbevölkerung soll besser vor Bedrohungen von außen geschützt werden. Darauf haben sich die Innenminister von Bund und Ländern auf ihrer Konferenz in Hamburg geeinigt. Sie reagieren damit auf den Ukraine-Krieg und die damit verbundene Bedrohung durch Russland. Bis 2029 soll Deutschland krisenfester werden.
4: Bei früheren Innenministertreffen stand die Migration ganz oben auf der Tagesordnung. Nun haben hybride Angriffe und unsichere Weltlage den Fokus verschoben. Es geht um zivile Verteidigungsfähigkeit. Und das erklärt auch den Gastauftritt von Verteidigungsminister Pistorius bei den Innenministern. Denn laut Bundesinnenminister Dobrindt sind Bevölkerungsschutz und Bundeswehr zwei Seiten einer Medaille. Aus Berlin, Dirk Zeitler.
2: Auf der Suche nach einem vermissten Säugling in Renningen bei Stuttgart haben die Ermittler die Leiche eines Babys gefunden. Es könnte sich nach Angaben der Polizei um den vermissten Jungen handeln. Das 3 Monate alte Kind war seit Donnerstag kurz vor Mitternacht vermisst worden. Es lag zuletzt in einem Kinderwagen und war unbeaufsichtigt. Bei der Suche setzte die Polizei unter anderem 40 Suchhunde des Deutschen Roten Kreuzes, Hubschrauber und Drohnen mit Wärmebildkameras ein. Ein anonymes und unbetiteltes Musikheft aus dem 18. Jahrhundert entpuppt sich als Sensationsfund. Frankreichs Nationalbibliothek hat in ihren Beständen ein unbekanntes Mozart-Manuskript entdeckt. Die Kompositionsübungen und 7 Stücke für Flöte und Harfe sollen aus Unterrichtslektionen stammen, die Mozart während seines letzten Paris-Aufenthalts gegeben hat.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gelişmelerle birlikteyiz. Mikrofonda ben Ferhat Poyi. İstanbul Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında 41 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat da bulunuyor. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda belge ve dijital materyale el konuldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, kaçırıldıktan yaklaşık 33 saat sonra Tuzla'da bulundu. Karaal'ın prefabrik fabrikada elleri ve kolları bağlı halde bulunduğu, sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı, polis kaçırılma sürecinde güvenlik kamerası görüntülerinin önemli rol oynadığını belirtti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Tugay, parti içinde yaşanan mutlak butlan süreci ve son ihraç kararlarının endişe verici olduğunu ifade etti. Bundan sonra görevini bağımsız belediye başkanı olarak sürdüreceğini belirtti. Böylece İzmir'de 22 yıl sonra ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olmayan bir Büyükşehir Belediye Başkanı görev yapacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sokak çetelerine yönelik operasyonların süreceğini açıkladı. İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda aralarında 3 avukatın da bulunduğu 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Gürlek, organize suç örgütleri ve sokak çeteleriyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini söyledi. Bakan, gençlerin suç örgütlerine çekilmesine izin verilmeyeceğini vurguladı. Türkiye Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella Paraguay maçı öncesi eleştirilere yanıt verdi. Avustralya yenilgisinin ardından oyuncuların üzüldüğünü söyleyen Montella, takıma daha fazla destek verilmesi gerektiğini vurguladı. "Kendimi Türk gibi hissediyorum" diyen İtalyan teknik adam, Paraguay maçını kazanarak Dünya Kupası'na devam etmek istediklerini söyledi. Türkiye Milli Futbol Takımı Dünya Kupası D grubundaki ikinci maçında 20 Haziran Cumartesi sabahı Saint 5'te Paraguay'la karşılaşacak.
1: Metropol FM Hava Durumu.
6: Mannheim, Heidelberg ve Ludwigshafen'da hava güneşli, sıcaklık 34 derece. Gün boyunca Mannheim ve Heidelberg'de 18 ile 35, Ludwigshafen'da 18 ile 35 derece bekleniyor. Sıcaklıklar oldukça yüksek seyredecek. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 116 euro 58 sent. Çeyrek altın ise 204 euro 2 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 24 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KAİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi Hatay

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları.
1: Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en heyecan verici yeteneklerden biri Arda Güler. Ama onu özel yapan sadece tekniği ya da attığı goller değil, sahaya çıktığı andan itibaren hissettirdiği özgüveni. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Dortmund'da gözlerimizin önünde Gürcistan'a attığı o muhteşem gol sansasyoneldi. Sadece golüyle değil, oyunu yönlendiren cesaretiyle, sorumluluk almaktan çekinmeyen tavrıyla ve baskı altında gösterdiği olgunlukla da fark yarattı. Türkiye çeyrek finale yürürken Arda turnuvanın yükselen yıldızlarından biriydi. Genç yaşta Real Madrid'e transfer olmak zaten başlı başına bir başarı. Ancak Arda, yıldızlarla dolu bir soyunma odasında bile karakterinden ödün vermeden çalışmayı, sabretmeyi ve fırsat geldiğinde hazır olmayı seçti. Attığı kritik goller ve gösterdiği performanslarla Madrid taraftarının sevgisini kısa sürede kazanmayı başardı. Arda Güler'in oyununda en çok dikkat çeken şeylerden biri cesareti. Top ayağına geldiğinde risk almaktan korkmuyor. Büyük maçlarda sorumluluk almaktan kaçmıyor. Kendine olan inancı sahadaki vücut diline de yansıyor. Sonucunda da La Liga'da 60 metreden attığı golle sezonun en güzel golüne imza atıyor, Şampiyonlar Ligi'nin en iyi çıkış yapan oyuncusu seçiliyor. Belki kariyerinin henüz başında ama şimdiden gösterdiği şey çok net. Arda Güler sadece yetenekli bir futbolcu değil, büyük sahneler için yaratılmış bir oyuncu. Türk futbolunun geleceğine dair umut veren en parlak isimlerden biri. Kupada da gözler onun üzerinde olacak.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran, Türkiye ve Almanya milli takımlarına başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.
2: Geliyoruz şimdi konumuz arkadaşlar. Almanya'da ne demiştim? Vatandaşlık almak isteyenlerin normalde Almanca sınavı geçmesi gerekiyor ya. İşte bazıları bu işi kestirmeden çözüvermişler. Şimdi bir iddiaya göre sosyal medyada örgütlenen bir çete var. Bu çete sahte dil sertifikalarını satıyor. Fiyatı da ne mi? 1500 euro. Ya. Yani Almanca öğrenmeden, sınava girmeden buyur abi sertifikan hazır diyor. Senin elinde o sertifikaya değer değmez Almanca'yı öğreniyorsun. Ne acaba? Şimdi tabii ki Alman devleti de bu olaya el atmış ve bulmuşlar bu adamları ve Berlin'de geçtiğimiz günlerde de yüzlerce polisin katılmış olduğu büyük bir operasyon düzenlemişler ve evlere de baskınlar yapıyorlar ve gözaltıları var. Bu arada size şimdi bunu mutlaka üstüne basa basa söylemek istiyorum. Türkiye'den yeni gelen arkadaşlarımız, yetkililer diyor ki sahte belgeyle vatandaşlık almaya kalkar isen sadece başvurun yanmaz, yıllarca Alman pasaportuna da burada veda edersin. Onun için öyle bir şeye hiç girmeyin. Direkt bir Alman kadını bulun. Basın nikahı. O sana Almancayı öğretir zaten. Sonundayız, yolun aydın. Kurtoğlu seslendirir bu güzel şarkımızı. 17-14

0: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Flensburg'da puan toplamak lohnt sich nicht, ama Lidl puanları toplamak lohnt sich sicher.

0: Trend. Lidl lohnt sich.
1: Mangal ustaları. Zamanı geldi, havalar ısındı. Mangal sezonu resmen açıldı. Mangalın yıldızı, ateşte nar gibi kızaran Ege Türk sucukları. En yakın marketten tükenmeden alın. Mangalı yakın. Ne de olsa...
2: Ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Hayatınızdaki en özel anlar, en özel lezzetleri hak eder. Anka Steakhouse. Nikah yemeği, doğum günü ya da sevdiklerinizle unutulmaz bir akşam. %100 helal etler, özenle hazırlanmış menüler ve fark yaratan servis. Üstelik ücretsiz otopark konforuyla. Anka Steakhouse. Spayagaş Rase 95, Ludwigshafen. #WeLove

0: mutfak sahibi olacak. Kalite ve güvenin adı AS Küchenwelt Mannheim. Industriestraße 7.
1: İşte fırsat. Engel Honda Büyük Sale. Seçili moda ve spor ürünlerinde %30'a varan indirimler seni bekliyor. Hemen uğra ve favori parçalarını keşfet. Engel Honda Mannheim ve Viernheim'da ve online engelhorn.com.
2: Ludwigshafen und Mannheim, aufgepasst! Jetzt probieren! Steak Döner von Berlin Döner. Gerçek et lezzeti. Saftig, aromatisch und voll im Geschmack. Hemen gelin ve Berlin Döner Ludwigshafen'de Steak Döner'in farkını tadın. Jeder Biss ein Genuss. Steak Döner von Berlin Döner. Lezzete lezzet kattık.
3: Biz üretiyoruz, biz getiriyoruz, biz takıyoruz. European Fence'da alüminyum ve PVC kapı, pencere, panjur ve dış cephe ürünleri. Aracı yok. Üreticiden tüketiciye. Ürünlerimizi Schüco Premium Partneri olarak Avrupa'da üretiyoruz. European Fence'da www.europeanfence.com.
4: Lezzette sınırları kaldırıyoruz. Sarısoy Steak and Kebab House açıldı. Gerçek steak döner, odun kömüründe ustalıkla pişen kebaplar, steakler, taş fırından çıkan eşsiz pideler ve pizzalar. Günlük 20 çeşit ev yemeğiyle damaklarda iz bırakan bir deneyim. Sarısoy Steak and Kebab House, Prinz Regentenstraße 60, Ludwigshafen.
5: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
6: Metropol FM.
7: Özverem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özverem Sucuk.
6: Özverem.
8: Paydos programınızınız. Mikrofona ben DJ Hakan. Kimler gelmiş?
9: Ben Mert.
8: Evet, Mert de geldi buraya. Hoş geldin, sefalar getirdin.
9: Hoş buldum.
8: Evet Mert, biraz önce dedim ki Almanya'da vatandaşlık almak isteyenler normalde Almanca sınavının geçmesi gerekiyor.
9: Evet.
8: Şimdi bazı çeteler oluşmuş. Bu çetelerde tabii ki sahte dil sertifikaları satıyorlar. 1500 oraya satıyorlar. Ve Almanca öğrenmeden, sınava girmeden bunu alabiliyorsun. Tabii ki Alman hükümeti de bunu ortaya çıkarmış. Olaya el atmış ve Berlin'de de geçtiğimiz günlerde bir baskın yapmışlar. Bütün bunlarla ilgilenen kişileri gözaltına almışlar. Aynı zamanda bu sertifikayı alanlarda da bir cezai durum söz konusu. Senin Alman vatandaşlığın var mı?
9: Var.
8: Nasıl aldın?
9: Burada doğarak.
8: Erdoğan'a veriyorlar mı burada?
9: Erdoğan'a değil galiba. Ama zamanında annem ve babam akıllık etmiş diyebilir miyiz?
8: Yani duruma bağlı.
9: Yani doğru. Öyle bir durumda benim için başvurmuşlar ve ben direkt çifte vatandaş olarak doğdum.
8: Anladım. Burada şey diyorlar burada, mesela sahte belgeyle vatandaşlık almaya kalkarsan sadece başvurun yanmıyor. Aynı zamanda yıllarca Almanya, daha doğrusu Alman pasaportuna da veda edebilirsin. Chris nie wieder sowas.
9: Wow.
8: Sağında sonunda hiç böyle arkadaşlar oldu mu? Bu gibi tuzaklara düşen veya da bu tuzağa düşmek isteyen.
9: Oldu.
8: Oldu mu?
9: Oldu. Gerçekten oldu. Senin verdiğin tavsiyenin aynısını verdim ben ona. Git dedim, bir Alman biriyle evlen, çok daha.
8: Evet
9: aynen.
8: That's a guy. Ben de sırf benim aklıma geliyor zannetmiştim bir şey. Peki ne yaptı?
9: Ne yaptı? Arıyor. Eşini arıyor da.
8: Ha, sertifika işini bıraktı yani.
9: Tabii sertifikayı bıraktı. Aynen.
8: Kaç yaşında bu arkadaşın?
9: 26'ya girecek. Var mı?
8: Tazeymiş. Buluruz falan. Şimdi Alman olması şart değil. Tabii ki Alman vatandaşı da olsa oluyor. Şimdi burada bazı dinleyenlerimiz Alman vatandaşı olabilmek için çok emek sarf ettiklerini, çaba sarf ettiklerini söylüyorlar ve bir türlü alamadıklarını söylüyorlar. Bunlardan bir tanesi şu anki dinleyicim, dinliyoruz.
10: Ya bizim gibilere kolaylık gösteriyorlardı. 38 yıldır Almanya'dayım ben. Bize kolaylık gösteriyorlardı. Hiç de öyle bir şey yapmıyorlar. Bekleyeceksin diyorlar. Öldükten sonra alacağım herhalde ben şeyi, Alman vatandaşlığını. Onu da alsınlar, bir yerlerine yerleştirsinler.
11: Futboldan anlarım diyorsan, o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu cumartesi günkü Türkiye-Paraguay maç skoru ve Almanya-Fil Dişi Sahili maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.
8: Şimdi arkadaşlar, biz bazı örnekler veriyoruz ama benim dediğimi, öyle derler değil mi? Benim dediğimi yap ama yaptığımı yapma derler, ama bizim dediğimiz de yapılmaz.
9: Yatırım tavsiyesi değildir kesinlikle.
8: Değildir, hiç yatırım tavsiyesi değildir. Çünkü
10: öldükten sonra alacağım herhalde ben şeyi, Alman vatandaşlığını. Onu da alsınlar bir yerlerine yerleştirsinler.
8: Orada S harfini duyar gibi oldu.
9: Bir inceden dilin ucuna kadar geldi galiba. Evet,
8: dedi ve frenledi kendisi. Neyse. Burayla Teoman'la birlikte böyle baş başa vermiş olduk da ortaya çıkarmış oldukları süper bir şarkı var. Kupa Kızı Sinek Valesi diyor burada. Bu şarkıyı dinliyoruz. Burada yalnız dikkat edersem Teoman'ı pek duyamıyoruz.
9: Sonlara doğru yine.
8: Sonlara doğru. O zaman uyanıyor anca.

0: Gazi tatile gönderiyor. Toplam 40 defa. Üstelik tatil başı 10 bin euro değerinde. Evet, doğru duydun. Herhangi bir Gazi ürünüyle birlikte bir Lay's veya Doritos ürünü al, fişini yükle ve 10 bin euro değerinde tatili sen kazan. Detaylı bilgi için Gazi.de.
1: Evet ve arkadaşlar, dediğimiz gibi Almanya'da vatandaşlık almak isteyenler, dediğim gibi normalde aslında Almanca sınavına geçmesi gerekiyor. Bazıları da dediğim gibi bu işi kestirmeden, daha doğrusu sahte evraklarla, dil sertifikaları ile bunları satın alıyorlar 1500 oraya ve Alman hükümeti, devleti olaya el koyuyor ve bu çeteyi çökertiyor. Dolayısıyla bu çete sayesinde alınmış olan Alman vatandaşlıkları da iptal oluyor. Siz olun, böyle bir şey yapmayın sakın. Ya bunu gerçi söylememe gerek yok ama genelde söylenmesi gerekiyor. Şimdi buna benzer bir olayla hiç karşılaştınız mı dedim. Ve bir dinleyeceğim. Ludwig sahibinden beni aradı. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
2: Merhaba, ben İpek.
1: İpek Hanım, nasılsınız?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Siz?
1: Ben de çok iyiyim, teşekkürler. Şimdi İpek Hanım, bu Alman vatandaşı, bu arada tabii ki biz de şakayla karışık, arkadaşlar Alman vatandaşı olan birisiyle evlenin, oturumunuzu alın dedik ya, bu tabii ki işin esprisiydi. Biz esprisi derken siz bizi aradınız.
2: Evet.
1: Anlatın bildiklerinizi, duyduklarınızı, yaşanmışları.
2: Evet, ben Almanya'da doğdum, büyüdüm. Çifte vatandaşım, hem Türk hem Alman. Daha yeni bu durumla karşılaştım. Zaten 17 yaşımdan beri bu durumla karşılaşıyorum.
1: Pardon, bu durum derken anlamadım. Ne demek istiyorsunuz?
2: Yani para karşılığı sürekli bir vatandaşlık için evlenmek isteyenler var benimle. Oh. Evet. İşte benimle evlen, Almanya'da kalmamı yardımcı ol, Almanya'ya getir beni. Bu tür şeylerle çok karşılaşıyorum.
1: Evet, peki sizin tepkiniz ne oluyor? Tabii ki hayır diyorsunuz değil mi?
2: Evet.
1: Ya şimdi benim çok merakımdan, sakın yani yapılsın falan da demiyorum zaten. Sadece merakımdan.
2: Evet.
1: Size teklif edilen rakam neydi?
2: 17 yaşındayken bir 30 bin euro teklif edilmişti. Bundan 17 sene önce, şu an 34'üm.
1: Evet.
2: Şimdi daha yeni 3-4 ay önce bir Maraşlı bir
1: çocuk... Oralara girmeyelim de, yani verilen rakamı siz söyleyin.
2: Evet, şimdi rakamlar tabii düşüyor. 10-15 arası.
1: Ha, 10-15 arası diyor. Çok ilginç.
2: Evet, ama şöyle bir şey de var. 15 bin euro nakit önden ödeme yapayım, ben vatandaşlık alana kadar sana da sahip çıkayım.
1: Eyvah.
2: Her ay sana belirli bir maaş ödeyeyim diyen var. Eyvah.
1: Tamam. Bu hep sizi mi buluyor bunlar?
2: Hayır. Sadece ben kendim tercümanım. Mesleğim benim tercümanlık.
1: Ha, oradan.
2: Müşterilerim olduğu için.
1: Anladım.
2: Hepsi benim de bekar olduğumu bildikleri için bana yönlendiriyorlar.
1: Sen işin tam şeyindesin. Ne derler ona?
3: Menbaa.
1: Menbaasındasın. Tam şeydesin orada.
2: Metropolindeyim. Tam göbeğinde.
1: Aynen. Çok teşekkür ederiz bu bilgileriniz için. Çok ilginç bilgilerdi. Sağ olun. Aslında
2: ben teşekkür ederim.
1: Aslında ekonomi aslında şey oldu. Enflasyon yükseldi. 30'dan nasıl 15'e düşer o rakam?
3: Yaş da yükseliyor ya.
1: Ha, yaş yükseliyor. Bak. Çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakıyorsunuz efendim. Sağ olun bu bilgiler için. Teşekkürler.
2: Kolay gelsin.
1: Sağ olun. Evet arkadaşlar, ilginç bir olayla karşı karşıya geldik. Neler yaşanıyor, neler görüyoruz? Nasıl rakamlar ortalarda? Eyvah. Şimdi kısa bir aramız olacak. Ondan sonra Halise'nin Ara Beni adlı şarkısıyla ilerleyeceğiz. Nerede? Metropol FM Paydos programında.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.
4: Özünde mutluluk var.
0: Metropol FM Aktüel Rhein-Neckar.
3: Değerli dinleyenler, Mannheim'da polis kent merkezindeki bir binaya ateş açtığı iddia edilen 25 yaşındaki bir erkeği geçici olarak gözaltına aldı. Olayın perşembe sabahı Breitscheid yakınlarında meydana geldiği belirtildi. Şüphelinin sırt çantasında gerçek bir silah ele geçirilirken polis olayın nedenini araştırıyor ve tanık aranıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşmanın ardından Almanya'da akaryakıt fiyatları düşmeye başladı. ADAC ve kamu yayıncı kurumu SVR verilerine göre motorin dizel savaş öncesi seviyeye oldukça yaklaştı. Zupa Etsin benzininde de gerileme var. Baden-Württemberg'de fiyatlar ülke ortalamasının biraz altında seyrediyor. Ancak yakıt indiriminin Haziran sonunda bitmesiyle fiyatların yeniden artması bekleniyor. Schondorf'ta 20 aylık bir kız çocuğunun araçta hayatını kaybetmesinin ardından soruşturma devam ediyor. İddialara göre anne çocuğunu saatlerce otomobilde unuttu. Stuttgart savcılığı olayla ilgili taksirle ölüme neden olma şüphesiyle inceleme başlattı. Polis ekipleri yaşananların nasıl gerçekleştirdiğini ortaya çıkarmak adına günün akışını ayrıntılı şekilde araştırıyor. Bu pazar FC Türkspor Mannheim'in Gartenschauweg tesisinde 19 Mayıs Kültür ve Spor Etkinliği, Milli Birlik ve Beraberlik Günü kutlamaları yapılacak. Çok sayıda spor müsabakaları dışında çocuk etkinlikleri, müzik, yiyecek standları ve eğlence programda yer alıyor. Avrupa Birliği'nde Çin'e karşı daha sert ticaret önlemleri tartışılıyor. Avrupa Birliği Komisyonu Çin'in ucuz ve devlet destekli ürünlerine karşı Avrupa sanayisini korumayı hedefliyor. Gündemde kamu ihalelerinde Avrupa ürünlerine kota ve bazı sektörlerde ek gümrük vergileri yer alıyor. Almanya'da çalışma saatleriyle ilgili hazırlanan ilk yasa taslağı tartışma yarattı. Federal Çalışma Bakanı Bärbel Baas'ın planına göre 8 saatlik günlük sınır korunacak, ancak toplu sözleşmelerle daha esnek modeller mümkün olabilecek. Taslak ayrıca mesai saatlerinin elektronik olarak kaydedilmesini öngörüyor. Birlik partileri düzenlemeyi yetersiz bulurken iş dünyası da fazla bürokrasi uyarısı yapıyor. Avrupa Birliği Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımları ilk kez bir yıllığına uzatma kararı aldı. Brüksel'deki zirvede alınan karar Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü savaş nedeniyle uygulanan yaptırımları kapsıyor. Avrupa Birliği ayrıca yeni yaptırımlar hazırlarken Bulgaristan bazı maddelere itiraz etti. Gelişmelerle birlikteyiz, ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Angus Kebap ve Steak Restorant'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Angus Kebap ve Steak Restorant'ın katkılarıyla hazırlanmıştır. Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi biziz. Angus Kebap Restorant, Mannheim, Marktplatz. Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Oya sosis mangalda. Keyfi tam da bu anda. Tükenmeden al. Yazın tadını çıkar. Ege Türk Oya sosis. Tüm marketlerde.
2: Ege Türk.
3: Bu yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen AJet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başlat.
4: Hayatta bazen güvene ihtiyaç duyarsın ve bazen de paraya. Hızlı ve direkt. Exchange AG, altın, markalı saat ve mücevherlerini adil bir şekilde değerlendirir. Şeffaf ve gizlilik içinde. Üstelik hemen nakit ödemeyle. Exchange AG, altınını paraya çevir.
5: Aşk kalbimi yakan bir volkan gibidir. En sevdiğim tatlı kazandibidir.
6: Ne kadar güzel.
5: Devamı daha güzel.
7: Devamı Yeşilçam Kafe Mannheim'da. Ferah ve nezih bir ortamda ailece keyfini süreceğiniz 5 yıldızlı tatlılar, pastalar ve kahvaltılar Yeşilçam Mannheim'da sizi bekliyor.
4: Exchange AG Mannheim'da D4'te. Yanında birebir hizmet. www.exchange-ag.de.
8: Mannheim'da mis gibi kokulara bir yenisi daha eklendi. Fark ettin mi? Hanau'dan sonra şimdi Mannheim'da. Ustaların elinden çıkan Türkiye usulü.

0: yeni adresi. R35 Mannheim.
1: Efsane köfteci şimdi Mannheim'da. Köfteci Ramiz. Özenle seçilen etler, ustalıkla hazırlanan tarif ve eşsiz lezzetiyle o meşhur Ramiz köftesi şimdi Mannheim'da. 1928'den bu yana süregelen gerçek köfte ustalığı. Türkiye'nin köftecisi Ramiz. Mannheim Marktplatz'ta.
2: Dünya Kupası coşkusu sahada, kazananlar yaylada. Hemen güveşipil.yayla.de'ye gir, maç skorlarını tahmin et. Futbol aklını konuştur, çekilişle muhteşem ödülleri kazan. Yayla, adı da başka, tadı da.
3: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz

0: saat bakayım, haberlerden hemen sonra konuya değineceğiz. Siz de o zamana kadar bir beyin jimnastiği yapın. Sorum ise, daha doğrusu konuşacağımız konu ise Türkiye'nin en zengin sanatçıları, kadın sanatçıları kimdir? Ya bunlar resmi rakamlar, tamam mı? Gayri resmi onu bilemeyiz. Senin aklına geçen bir sanatçı var mı?
1: Benim aklımdan geçen bir sanatçı.
0: En zengin sence kimdir?
1: Bence Bülent Ersoy.
0: Kadın demiş.
1: Evet. Yine şeylerde yürüyoruz.
0: Geçleksin olsun.
1: O zaman belki Icardi'den dolayı simge olabilir mi diyorum. Çok o şarkısından dolayı.
0: Sen bayağı bu konularda çok yenisin.
1: Ya.
0: Ya şimdi burada telif hakları var, onları falan, onları da düşün yani. Sanatçıların yapmış olduğu, daha doğrusu bestelemiş olduğu, yapmış oldukları şarkıların da telif hakları.
1: Tamam. Böyle yani. Buldum. Galiba buldum.
0: Kim?
1: Ajda Pekkan.
0: Bilmiyorum. Ona bakacağız. Biraz sonra. Sizler de beyin jimnastiği yapın arkadaşlar. Kimler olabilir? Az sonra, haberlerden hemencik sonra.
2: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
3: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda 8. güne girildi. Çekya-Güney Afrika karşılaşması kupa tarihinde farklı bir yere sahip oldu. Maçı kadın hakemler Tori Penso, Brooke Mayo ve Catherine Nesbitt yönettiler. Böylece Dünya Kupası tarihinde görev yapan ilk kadın hakem triyosu oldular. 2022 Dünya Kupası'nda Stephanie Frappart, Almanya-Costa Rica mücadelesinde görev alarak Dünya Kupası'nda maç yöneten ilk kadın hakem olmuştu. İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Dünya Kupası'na etkileyici bir galibiyetle başladıktan bir gün sonra kulübeden çıkıp beyzbol sahasına geçti. Kansas City Royals maçında sembolik olarak ilk atışı yaptı. Takımın golcüsü Harry Kane de beyzbol maçındaydı. Kane, İngiltere'nin Dünya Kupası yolculuğunda Oasis'in ünlü şarkısı Wonderwall'ın marş haline gelmesini umuyor. Dünya Kupası'nda İngiltere gol attıkça stadyumda Oasis'ten Wonderwall yayınlanmıştı. Kane şarkıyı iki kez çaldırmıştı. İsviçre milli takımında Johan Manzambi oyuna sonradan girdi. 2 golle skoru değiştirdi. 20 yaşındaki yıldız, sanırım bu gece uyuyamayacağım. Murat Yakın hocam bana bazı ipuçları verdi ve sadece kendi oyunumu oynamamı söyledi, dedi. Freiburg'u Avrupa Ligi'nde finale de taşımıştı Manzambi. Sanırım Bayern Münih'in yeni transferini izledik dün akşam. İran takıma uygulanan organizasyon kaynaklı kısıtlamalar nedeniyle FIFA'ya resmi şikayette bulunacak. Belçika maçından sadece 24 saat önce Los Angeles'a giriş yapmalarına izin verildi. Bu da tepkilere neden oldu. Kaptan Mehdi Taremi bu yaşananları bir felaket olarak nitelendirmişti. Sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nda bulunamayan Brezilyalı Rodrigo bir mektup yazdı. Futbolcuların sosyal medyadan ve tepkilerden çok etkilenmesi hakkında mesaj verdi. Taraftarların ruh hali çoğu zaman sonuca bağlıdır. Bir oyuncu olarak yoğun eleştirilerin dünyanın sonu olmadığını, büyük övgüler almanın da turnuvayı kesin kazanacağınız anlamına gelmediğini anlamanız gerekir, ifadelerini kullandı. 20 Haziran Cumartesi sabaha karşı 05'te Türkiye Paraguay'la kritik bir maça çıkacak. Montella'nın ilk 11'de farklı olarak Mert Müldür, Yunus Akgün ve Kenan Yıldız'a şans vermesi bekleniyor. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
2: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.

0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
1: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gelişmelerle birlikteyiz. Mikrofonda ben Ferhat Poyi. İstanbul Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında 41 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat da bulunuyor. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda belge ve dijital materyale el konuldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, kaçırıldıktan yaklaşık 33 saat sonra Tuzla'da bulundu. Karaal'ın prefabrik fabrikada elleri ve kolları bağlı halde bulunduğu, sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. Polis kaçırılma sürecinde güvenlik kamerası görüntülerinin önemli rol oynadığını belirtti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Tugay, parti içinde yaşanan mutlak butlan süreci ve son ihraç kararlarının endişe verici olduğunu ifade etti. Bundan sonra görevini bağımsız belediye başkanı olarak sürdüreceğini belirtti. Böylece İzmir'de 22 yıl sonra ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olmayan bir Büyükşehir Belediye Başkanı görev yapacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sokak çetelerine yönelik operasyonların süreceğini açıkladı. İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda aralarında 3 avukatın da bulunduğu 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Gürlek, organize suç örgütleri ve sokak çeteleriyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini söyledi. Bakan, gençlerin suç örgütlerine çekilmesine izin verilmeyeceğini vurguladı. Türkiye Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella Paraguay maçı öncesi eleştirilere yanıt verdi. Avustralya yenilgisinin ardından oyuncuların üzüldüğünü söyleyen Montella, takıma daha fazla destek verilmesi gerektiğini vurguladı. "Kendimi Türk gibi hissediyorum" diyen İtalyan teknik adam, Paraguay maçını kazanarak Dünya Kupası'na devam etmek istediklerini söyledi. Türkiye Milli Futbol Takımı Dünya Kupası D grubundaki ikinci maçında 20 Haziran Cumartesi sabahı saat 5'te Paraguay ile karşılaşacak.
0: Metropol FM Hava Durumu.
2: Mannheim, Heidelberg ve Ludwigshafen'da hava güneşli. Sıcaklık 34 derece. Gün boyunca Mannheim ve Heidelberg'de 18 ile 35, Ludwigshafen'da 18 ile 35 derece bekleniyor. Sıcaklıklar oldukça yüksek seyredecek. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Hande Yener ve Madrigal Ego dediler. 18.11 yaptık saatlerimizi. Finals programının son saati içerisindeyiz. Kısa bir aranın ardından devam ediyoruz. Ayrılmayın radyonuzdan.
1: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
2: An itibarıyla gram altın yaklaşık 116 euro 58 sent. Çeyrek altın ise 204 euro 2 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 24 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KAİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.
0: Ve arıyoruz arıyoruz Türkiye'nin en zengin, en vulham diyelim kadın sanatçısı. Evet, aklınıza var mı dedim. İlk 10 kişiyi arıyoruz arkadaşlar. Bunlar tabii ki telif hakları da ondan sonra gayrimenkule yapmış oldukları yatırımlarla falan hepsini böyle topladıktan sonra legal diyelim, buna da mutlaka bir parantez açalım. Yani resmi bir şekilde kazanılmış para. İlk 10'da 10 numarada kim varmış? Biraz önce şarkısını dinlediğimiz Hande Yener. Şimdi alkış niye geldi şimdi? Bize ne Hande'nin parasından? Evet. Rakam nedir?
3: Rakam 5 milyon dolarlık evet. Bir varlığı varmış Hande Yener'in.
0: 5 milyon dolar. İyi, fena değil. Ama Hande, na ya, okey, git yano. Başka sanatçılar var. Senelerdir yapıyor ve batıyorlar değil mi? Serdar Ortaç gibi.
3: Evet, ama Serdar Ortaç erkek olduğu için batmasa da zaten bu listeye giremezmiş.
0: Doğru söylüyorsun. Çok. Ve burada bir dinleyicim yazmış ki bence Seda Sayan'dır en zengini diyor. Ayhan Dorsen. Kadın birlikte olduğu erkeği sabahın köründe hazır ola geçiriyor diyor. Bu insan zengin olmasında kim olsun? Hazır ola geçince zengin olunuyorsa ben de durayım öyle. Sırf ondan. Evet, 8 numaradaki kim? 9 numaradaki kim var?
3: 9 numarada 7 milyon dolarlık mal varlığıyla Hadise var. Ben 9, şaşırmadım. Evet.
0: 9 milyon. Oh good. Yeah. Evet, Mannheim'den Bayram diyor ki minik serçe diyor en zengin olan, ondan sonra Ajda Pekkan demiş. So.
3: Güzel tahminler.
0: Berlin'den Ayşe'nin de ben Sibel Can diyorum 1 numarada. Bir diğer dinleyicim Bülent Ersoy dedi. Biz biraz önce kadınlardan dedik ama şimdi kadın mı?
3: Ben erkek. Kimliğe bakarım, kadın.
0: Kadın mı?
3: Kadın.
0: Tamam, okey o zaman. Bülent Ersoy yazmış diyeyim. Evet, 8 numarada kim var?
3: 8 numarada 8 milyon dolarlık mal varlığıyla Gülşen var.
0: Wow.
3: Ya.
0: Gülşen'i hiç hetiş niye yedaht? Yani Gülşen. Zom. Başka?
3: 7 numarada 10 milyon dolarlık mal varlığıyla, bence bu ismi tahmin edebilirsin, Demet Akalın var.
0: Bence demedin, daha çok var. Vallahi billahi daha çok var. Biz gerçi legallerden bahsediyoruz ama şimdi Frankfurt'tan Deniz'de Sibel Can demiş. Diğer 5 kişiye de biraz sonra yer vereceğiz. Kısa bir aranın hemen ardından ayrılmayın.
1: Angus Kebap ve Steak Restoran sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
4: Merhaba sevgili dinleyenler. 19 Haziran Cuma günü D grubunda Amerika Birleşik Devletleri Avustralya ile karşılaşacak. Maç saat 21'de yayıncı AR'd. 20 Haziran Cumartesi C grubunda İskoçya ile Fas karşılaşıyor. Maç saat 00'da yayıncı Magenta. 20 Haziran Cuma sabaha karşı Brezilya Haiti ile saat 03'te karşılaşacak. Yayıncı AR'd. Ve ardından Türkiye'nin maçı var D grubunda. Türkiye Paraguay ile karşılaşıyor. Maç saat 05'te yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
1: Angus Kebap ve Steak Restorant'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. lezzetin şampiyonu Angus Restaurant milli takımlarımıza başarılar diler. Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi biziz. Angus Kebap ve Steak Restaurant Mannheim Marktplatz.
0: Evet, heyecanlı rukta. Kaç numaradayız şu anda? Söz konusu arkadaşlar, Türkiye'de en varlıklı, daha doğrusu en zengin kadın sanatçıları arıyoruz. Ondan hızlı hızlı bir gir bakayım.
3: 6'dayız şu an. 10 numarada Hande Yener var, 5 milyon dolar. 9 numarada Hadise var, 7 milyon dolarlık servetiyle. 8'de Gülşen vardı, 8 milyon dolarla. 7'de Demet Akalın var, 10 milyon dolarla. Ve 6'da kaldık. 6'daki ismimiz ise tam 12 milyon dolarlık mal varlığıyla Nilüfer.
0: O da set etiketini ya.
3: Hiç beklemezdim.
0: Alakasız. Wow. Ama şimdi arkadaşlar, bunlar sadece tabii ki telif haklarından dolayı değil. Aynı zamanda gayrimenkule falan yapmış oldukları.
3: Tabii tüm yatırımları.
0: Yatırımlardan bahsediyorsun. Evet, sonra?
3: 5 numarada 15 milyon dolarla Hülya Avşar var bak. Bunu tahmin ederdim işte.
0: Evet.
3: 4 numarada birçok dinleyicimizin de tahmini olan 18 milyon dolarlık mal varlığıyla Sibel Can varmış.
0: Oh. Yani ben Sibel Can'ı ilk 1 veya 2 diye tahmin ederdim.
3: Ya ben de ilk 3'e koyardım. Fakat 3 numarada bambaşka bir isim var. 20 milyon dolarlık mal varlığıyla Ebru Gündeş var 3 numarada.
0: Oh. Ya aslında Ebru Gündeş'i de 1 numara. Ben de aslında... Aslında Ebru Gündeş'i ben bir numara şey yapardım. Biliyorsun, kocasından dolayı, ex-kocasından dolayı.
3: Doğru ya. Ama ya, belki de işte eski kocasından dolayı da üçüncü sıraya düşmüş olabilir.
0: Olabilir şimdi. Biz ya. Ama burada bir de legal paralardan bahsediyoruz.
3: Aman aman. Hiç. İki numaraya geçiyorum. İki numarada 25 milyon dolarlık mal varlığıyla Sezen Aksu var, minik serçemiz.
0: Oo. Ya bir saniye, burada Kölnen Fatma diyor ki birinci sırada Sibel Can, ikinci sırada Seda Sayan, üçüncü sırada Demet Akalın, sınıfta kaldın. Sonra bir diye dinleyeceğim. Hakan'cığım, sana bir abi tavsiyesi, Bülent Ersoy'la fazla uğraşma, sana bir ambargo koyarsadan sonrasını okumadım. Şimdi bir numara ne var?
3: İki numara Sezen Aksu vardı. 25 milyon dolarlık mal varlığıyla ve bir numarada o isim tam 30 milyon dolarlık mal varlığıyla Ajda Pekkan.
0: Oh! Ajda Pekkan!
3: Zirveye yerleşiyor.
0: Şimdi sana bir şey soracağım.
3: Dinliyorum.
0: Neden Ajda Pekkan sence?
3: Çünkü çok uzun zamandır yapıyor. Ben ondan dolayı diye düşünüyorum. Sonra evet, İyi şarkısını çıkardığında Cumhuriyet ya, daha kurulmamıştı.
0: Yani 170 senedir çalışıyor. Bu 170 senede de yapmış oldu sadece 30 milyon mu?
3: Az geldi bana da rakam.
0: Yani bak, 170 senede her gün 1 lira kenara koysun.
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
5: Flensburg'da puan toplamak lohnt sich nicht, ama Lidl puanları toplamak lohnt sich sicher.

0: Akzent. Lidl lohnt sich.
1: Mangal ustaları. Zamanı geldi, havalar ısındı. Mangal sezonu resmen açıldı. Mangalın yıldızı, ateşte nar gibi kızaran Ege Türk sucukları. En yakın marketten tükenmeden alın, mangalı yakın. Ne de olsa...
2: Ailecek yenir, adını herkes bilir.
3: Ege Türk.
0: İşte fırsat. Engelhorn'da büyük sale. Seçili moda ve spor ürünlerinde %30'a varan indirimler seni bekliyor. Hemen uğra ve favori parçalarını keşfet. Engelhorn Mannheim ve Viernheim'da ve online engelhorn.com.
4: Lezzette sınırları kaldırıyoruz. Sarısoy Steak and Kebab House açıldı. Gerçek steak döner, odun kömüründe ustalıkla pişen kebaplar, steakler, taş fırından çıkan eşsiz pideler ve pizzalar. Günlük 20 çeşit ev yemeğiyle damaklarda iz bırakan bir deneyim. Sarısoy Steak and Kebab House, Prinz Regentenstraße 60 Ludwigshafen.
5: Mannheim'da yeni lezzet durağınız İstanbul Kuvvi Restoran. Nefis tavuk ve yaprak et döneri, kömürde leziz ızgara çeşitleri, çıtır pide ve pizza çeşitleri, hepsi İstanbul Kuvvi Restoran'da. Kebap ve et severler için lezzet şöleni İstanbul Kuvvi Restoran, Kuvvi Mannheim'da. Her zaman sözde değil, özde lezzetin adresi İstanbul, İstanbul Kuvvi.
6: Efsane köfteci şimdi Mannheim'da. Köfteci Ramiz. Özenle seçilen etler, ustalıkla hazırlanan tarif ve eşsiz lezzetiyle o meşhur Ramiz köftesi şimdi Mannheim'da. 1928'den bu yana süregelen gerçek köfte ustalığı. Türkiye'nin köftecisi Ramiz. Mannheim Marktplatz'ta.
7: Mannheim artık bir dünya markasına kavuştu. Bursa Kebap Evi, tereyağının mis kokusuyla eşsiz İskender kebabı ve meşhur Bursa İnegöl köftelerini bitirmeden asla. Bursa Kebap Evi, Mannheim Marktplatz.
8: Size de bu yakışır.
9: Metropol FM.
10: Özyörem sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Özyörem sucuk.
9: Özyörem.
11: Evet, şimdi DJ Hakan şarkılarından bir tanesine yer vereceğim arkadaşlar. Soruyorlar sağda solda, Hakan senin şu şarkılardan bir tane patlatsana diyorlar. O şarkılardan bir tanesi geliyor. Güzel dinlemeler, iyi dinlemeler, keyfiniz bol olsun.

0: futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM Skor Kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu cumartesi günkü Türkiye-Paraguay maç skoru ve Almanya-Fil Dişi Sahili maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş. Metropol FM Aktüel Rhein-Neckar.
1: Değerli dinleyenler, Mannheim'da polis kent merkezindeki bir binaya ateş açtığı iddia edilen 25 yaşındaki bir erkeği geçici olarak gözaltına aldı. Olayın perşembe sabahı Breitscheid yakınlarında meydana geldiği belirtildi. Şüphelinin sırt çantasında gerçek bir silah ele geçirilirken polis olayın nedenini araştırıyor ve tanık aranıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşmanın ardından Almanya'da akaryakıt fiyatları düşmeye başladı. ADAC ve kamu yayıncı kurumu SVR verilerine göre motorin dizel savaş öncesi seviyeye oldukça yaklaştı. Zupa Etzin benzininde de gerileme var. Baden-Württemberg'de fiyatlar ülke ortalamasının biraz altında seyrediyor. Ancak yakıt indiriminin Haziran sonunda bitmesiyle fiyatların yeniden artması bekleniyor. Schondorf'ta 20 aylık bir kız çocuğunun araçta hayatını kaybetmesinin ardından soruşturma devam ediyor. İddialara göre anne çocuğunu saatlerce otomobilde unuttu. Stuttgart savcılığı olayla ilgili taksirle ölüme neden olma şüphesiyle inceleme başlattı. Polis ekipleri yaşananların nasıl gerçekleştirdiğini ortaya çıkarmak adına günün akışını ayrıntılı şekilde araştırıyor. Bu pazar FC Türkspor Mannheim'in Gartenschauweg tesisinde 19 Mayıs Kültür ve Spor Etkinliği, Milli Birlik ve Beraberlik Günü kutlamaları yapılacak. Çok sayıda spor müsabakaları dışında çocuk etkinlikleri, müzik, yiyecek standları ve eğlence programda yer alıyor. Avrupa Birliği'nde Çin'e karşı daha sert ticaret önlemleri tartışılıyor. Avrupa Birliği Komisyonu Çin'in ucuz ve devlet destekli ürünlerine karşı Avrupa sanayisini korumayı hedefliyor. Gündemde kamu ihalelerinde Avrupa ürünlerine kota ve bazı sektörlerde ek gümrük vergileri yer alıyor. Almanya'da çalışma saatleriyle ilgili hazırlanan ilk yasa taslağı tartışma yarattı. Federal Çalışma Bakanı Bärbel Baas'ın planına göre 8 saatlik günlük sınır korunacak, ancak toplu sözleşmelerle daha esnek modeller mümkün olabilecek. Taslak ayrıca mesai saatlerinin elektronik olarak kaydedilmesini öngörüyor. Birlik partileri düzenlemeyi yetersiz bulurken iş dünyası da fazla bürokrasi uyarısı yapıyor. Avrupa Birliği Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımları ilk kez bir yıllığına uzatma kararı aldı. Brüksel'deki zirvede alınan karar Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü savaş nedeniyle uygulanan yaptırımları kapsıyor. Avrupa Birliği ayrıca yeni yaptırımlar hazırlarken Bulgaristan bazı maddelere itiraz etti. Gelişmelerle birlikteyiz, ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Radyolarını yeni açanlar için şimdi bir parça çalacağım ki diyeceksiniz ki bu da ne be? Aynen bu şekilde. Mutlaka tanıdığınız ve sevdiğiniz bir sanatçı. Yeni çıkardı albümünü. Ve yakın zamanda, daha doğrusu 10. aydan itibaren de bir dünya turuna çıkıyor. Dünya turunda Mert.
3: Evet.
2: Herhangi bir sanatçının mesela İrlanda'ya bir Türk sanatçısının orada konser verebileceğine ihtimal verebiliyor musun?
3: Yok. Olacak mı böyle bir konser mi olacak?
2: Olacak tabii ki. İrlanda'da. Sadece İrlanda'da değil. Yani dünyanın birçok yerinde. Ve söyleyeyim sana 30 gün içerisinde kaç konserde o? 29 konser veriyor.
3: Bir gün fire var sadece arka arkaya.
2: Evet aynen öyle.
3: Kim bu sanatçı?
2: Veya yan yana. Yani belki de ben yanılıyorum ya. Ama var o kadar. Ben o kadar hazırlıksızım ki şu anda. Aklıma geliverdi. Geliver, o geliverdi gidiver. O da neydi ya? Geliverdi gidiverdi. Neyse aklıma geldi. Aklıma geldi. Ve bu sanatçımız uluslararası şu anda Türk sanatçılar arasında en gözde, en zirvede olan bir sanatçı. Yani uluslararası. Şimdi biz Tarkan Markan onu falan filan diyoruz ama.
3: Evet.
2: Bu daha da böyle şey yapmış, peak yapmış. Çok daha yükseklerde ve zaten şeyleri görmüştük biz. Tarkan'ın konserinde, Berlin'deki konserinde böyle hafiften böyle duyumlar aldık böyle oradan buradan hafiften. Acaba Tarkan'la bu sanatçı bir düet yapabilir mi?
3: Yapabilir mi ya? Ben isterim, çok isterim lütfen. Ya.
2: Sen de şimdi öyle bir aha diyorsun ki rol yapıyor musun gibi aha diyorsun. Yani gerçekten şaşırsana. Şimdi arkadaşlar burada şimdi Mert bilmiyor. Gerçekten bilmiyor hangi sanatçı olduğunu da. Burada şu anda kendisiyle karşılıklı şey yapıyoruz. Aklına gelen bir sanatçı var mı?
3: Aklıma gelen globalde bir numara ve Türk. Şöyle birazcık düşün. Blok 3 olabilir mi?
2: Blok 3? Yok evet. Canım artık sen de Blok 3 yani. Ne yaptın ya?
3: Level C5 belki o gidebilir.
2: Aynen Auch nicht. Bu uluslararası oldu artık bu.
3: Uluslararası.
2: Ve yakın bir zamanda da Almanca da çıkaracak. Ve Alman pasaportu da aldı.
3: Tamam ben de geldi.
2: Ben de geldi. Ve arkadaşlar ehliyet de aldı.
3: Şimdi oldu.
2: Kimmiş?
3: Ezel tabii ki de.
2: Evet Ezel şimdi sizlerle. Zaferlerimden aktı onca ter ve gözyaşı kaybet. Tümün cıvın çocuğuydu yazdığım bu söz yazı kaybet. Ya ehliyeti alınca cıvıl cıvıl der tabii.

0: İngilizce de bileyim sadece ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. İbo. İbo diyordu değil mi?
1: Evet.
0: Evet ve Ezel'den bahsediyorduk arkadaşlar. Ezel şimdi tekrar buldum. Buldum onu. Yaklaşık bir buçuk ay içerisinde 29 konser verecek. Bu adam hiç mi tuvalete gitmeyecek? Bırak uykuyu falan geçtim ben de. Şimdi bu arada çıkacağı şehirler de çok önemli. Yani önemli dediysem Barcelona, Lisbon, Strasbourg, Zürich, Milano, Londra, Birmingham, Manchester, Edinburgh, Dublin'e gidiyor. İlginç değil mi? Dortmund var, üvey evlat gibi bir tek Almanya. Sonra Genk var, Paris var, Viyana var, Prag var, Budapest var, Ljubljana, Hannover, Kopenhag var, Oslo, Stockholm, Helsinki, Varşova. Polonya'ya da gidiyor.
1: Yok yok ya listede. Vallahi
0: Krakow, Sofia, Bukarest, Skopje, Atina ve Selanik arkadaşlar. Yani konser vermediği bir benim arka bahçem.
1: Uygun bir fiyatta anlaşırsak.
0: Valla da olacak herhalde. Ezel, sana da buradan tekrardan başarılar diliyoruz. Bir de yeni ehliyet aldı ya. Arabanın içerisinde şimdi bir hava atıyor. Bir görsen, bir görsen. Manifest ve Türkiye'nin en zengin kadın sanatçısı Ajda Pekkan. Hileli Adlı şarkısını sizler için sesleniyor. Metropol FM'desiniz.
1: Ben Mert.
0: Ben de alemin en kel DJ'yi, DJ Hakan.

0: Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Angus Kebap ve Steak Restorant'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Angus Kebap ve Steak Restorant'ın katkılarıyla hazırlanmıştır. Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi biziz. Angus Kebap Restorant, Mannheim, Marktplatz.

0: günlerde Türkiye'de Bilal ile sükse yapan bir şarkı. Tantaş ile Ramon. Çaldılar adı şarkısını. Şimdi beraber seslendiriyorlar.
1: Faya.
0: 18.43 oldu saatlerimiz. Paydos programının son dakikaları içerisindeyiz. Ve yarın sabahın köründe 5'inde Türkiye maçı için hazırlıklarımızı şimdiden yapıyoruz. Şimdiden yatın yatağa. Ancak kalkarsınız.

0: Maydoz Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Tonton sosis mangalda. Neşe tam da bu anda. Tükenmeden al, yazın tadını çıkar. Ege Türk Tonton Sosis. Tüm marketlerde.
2: Ege Türk.
3: Bu yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen AJet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başla.
4: Angus Kebap Restoran.
5: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
6: Benim canım hamburger çekti baba.
7: Steak veya kebaba hayır demem.
5: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
4: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.
8: Mannheim'in tek köfte restoranı Köfte Diyarı'nda güne güzel başlamak için Türkiye tadında serpme kahvaltı, ev yapımı, tadına doyulmaz taze köfte çeşitlerimiz, günlük taze yapılmış çiğ köftemiz, ayrıca ailenizle birlikte yazın tadını çıkartacağınız teras keyfinizde dondurma ve tatlı çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Köfte Diyarı U1-1 Mannheim.
9: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Özyörem Sucuk.

Evet, Türk milli takımımızın maçına saatler kala o heyecanı biraz dindirelim, sakinleşelim, sakilerle. Kış güneşi diyor. Tarkan'dan tanıdığımız, megastarımızdan tanıdığımız bu şarkının çok daha farklı.

0: 26 Haziran'da Schwabenland Halle Fellbach'ta, hemen Stuttgart yakınlarında, çok büyük bir salonda muhteşem bir gecemiz olacak. Hatta ilk defa böyle bir organizasyon yapıyoruz. BEM Halk Dansları Topluluğu artı Ender Balkır, Türkiye'nin sevilen sanatçımızla birlikte güzel bir konsept hazırladık. Konseptimiz de nasıl oluyor? İlk 1,5 saat yaklaşık 120-130 dansçının sergileyeceği bir halk dansları şovu olacak. Yarım saatlik bir moladan sonra da sanatçımız Ender Balkılı da bizimle birlikte yaklaşık 1,5 saatlik bir sunum yapacaktır.
1: Evet, peki BEM Folk Dans, Halk Dans ekibi bu konserde, bu etkinlikte nasıl bir performans sergileyecek?
0: Evet, ya şöyle söyleyeyim, aslında Stuttgartlılar için büyük bir fırsat. Biz çoğu gösterilerimizi, şovlarımızı yurt dışında yapıyoruz. Şimdilik Türkiye temsilen Bolivya'ya uçuyoruz. Ondan evvel Kolombiya'daydık. Ondan evvel Şanghay, Çin'deydik. Dedik artık bu kadar dünyayı gezmişken de bir de kendi memleketimizde şovumuzu yapalım. Nasıl olacak? Türkiye'nin dört bir yanından, yani halaylardan, horonlardan, zeybeklerden aklınıza gelebilecek en güzel oyunlarımızı 1,5 saate sığdırmaya çalışacağız.
1: Peki bu konser, bu etkinlik nerede ve ne zaman, bir kez daha hatırlatalım dinleyicilerimize ve tabii çok önemli, giriş biletleri nereden satın alınabilir?
0: Doğru, tekrarlayayım, Schwabenland Halle Fellbach'ta olacağız. Biletlerinizi de sevgili dinleyiciler online alabiliyorsunuz. Easy Ticket'e giriyorsunuz, Ender Balkır veyahut da BEM Folk Dance yazdığınız zaman zaten sayfa açılacak. Orada 3 farklı kategorizde biletlerimiz var. Çabuk çabuk hızlı hızlı alırsanız biletleri kaçırmaz olursunuz, aynen.
1: BEM Folk Dance ekibinden sanat yönetmeni Burak Özyavuz bizlerle birlikte oldu. Çok teşekkürler. Gelişmelerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
2: Metropol FM'de günün içinden. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.
1: Evet, yarınki maçımızın sonucu ne olur arkadaşlar? Sadece buradaki bize WhatsApp üzerinden göndermiş olduğunuz mesajlar değil de Instagram sayfamızda giriyorsunuz. Oradaki Türkiye-Paraguay maçına dahil olan oradaki gönderiyi görüyorsunuz. Onun altına da herhangi bir skor tahmininde bulunuyorsunuz. Ve bu bulunmuş olduğunuz skor tahmini doğru çıkacak olursa buradan Meray Kuruyemiş'ten 100 euroluk hediye çeki kazanabiliyorsun. Almanya forması kazanabiliyorsun. Türkiye forması kazanabiliyorsun. Veyahut da iPhone 17 forması. iPhone 17'nin forması mı çıktı? Hemen alalım. iPhone 17 telefonunu sizlerin alabilir. Yapmanız gereken tek şey dediğim gibi tıklıyorsunuz Instagram'ımızda adresimize ve oradaki görmüş olduğunuz bilgilendirme. Altına da skor tahmininde bulunuyorsunuz. Sadece Türkiye-Paraguay maçı değil, Almanya maçını da orada aşağısında altında hemen skor tahmininde bulunabiliyorsunuz. Ve ben yarın arkadaşlar Oberhausen'da olacağım. Oberhausen'da bu Multi Summer Festival'de orada olacağım. Bütün, sadece ben değil tabii ki, bütün ekipler de orada olacak. Daha doğrusu Metropol FM ekibimiz orada olacak. Esra orada olacak. Ceyhun orada olacak. Fuat. Sonra Ceyhun'u söyledik değil mi? Başka kimler var? Furkan var tabii ki. Ahmet var. Ve diğer bütün ekibimiz orada olacak sizlerle birlikte. Orada da kocaman ikişer üçer tane stand kuracağız. Ve saat, tekrardan burada hatırlatmakta fayda vardır diyorum. Saat 1'den itibaren kapılar açılıyor ve saat 2'de Demet Akalın sahne alıyor.

plan öyle. Ondan sonra devam ediyor. Ve akşama kadar devam eden bu festivalde akşam 23'ten itibaren de Riesen Feuerwerk olacak orada. Onlara da şahit olabilirsiniz ve çocuklar 0-5 yaş altı arasındaki çocuklar ücret ödemiyorlar. 13 yaşına kadar ise 5-13 yaşında yarı fiyatına, aynı zamanda burada tabii ki lezzet sokağı da olacak. Orada yiyeceğiniz, içeceğiniz, ondan sonra çocuklar için ayrı bir bölüm olacak orada. Çocuklarınız gönül rahatlığıyla orada tabii ki eğlenebilecekler. Sonra pazar günü, bir gün sonra da Fenerbahçeliler, Köln Fenerbahçeliler Derneği'nin düzenlemiş olduğu 6. festivaline, Fenerbahçeliler Festivali'ne katılacağım. Orada olacağım yine. Yani sabah akşam Köln Nordrhein-Westfalen'de olacağım. Çok konuştum. Of be. Bu ne? O ne? Düğmeler iyice karıştı. Keyfiniz bol olsun. Görsem seni, elim ayağıma dolanır. 24 saat boyunca günümüzün en güzel ve en

0: Angus Kebap ve Steak Restoran sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 19 Haziran Cuma günü D grubunda Amerika Birleşik Devletleri Avustralya ile karşılaşacak. Maç saat 21'de yayıncı AR'd. 20 Haziran Cumartesi C grubunda İskoçya ile Fas karşılaşıyor. Maç saat 00'da yayıncı Magenta. 20 Haziran Cuma sabaha karşı Brezilya Haiti ile saat 03'te karşılaşacak yayıncı AR'd. Ve ardından Türkiye'nin maçı var D grubunda. Türkiye Paraguay ile karşılaşıyor. Maç saat 05'te yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Angus Kebap ve Steak Restoran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Lezzetin şampiyonu Angus Restoran milli takımlarımıza başarılar diler. Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi biziz. Angus Kebap ve Steak Restoran, Mannheim, Marktplatz.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyo.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM.
2: Senin radyon.

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.

0: futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu cumartesi günkü Türkiye-Paraguay maç skoru ve Almanya-Fil Dişi Sahili maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş. Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Angus Kebap ve Steak Restorant'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Angus Kebap ve Steak Restorant'ın katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi biziz. Angus Kebap Restorant, Mannheim Marktplatz.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ayır. Dünya Kupası D grubunda Türkiye'yi çok ilgilendiren bir maçla devam edecek. Grubun 3 puanda takımları karşılaşıyor. Ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri kazanırsa bir sonraki turu garantileyecek. Son maçı Türkiye ile. Kangurular Türkiye'ye göre avantajlı konumdalar. Bunun gibi birçok olasılık var. Bu yüzden sonuçta kritik önem taşıyor Türkiye için. Elbette ki hiçbir sonuca bakmadan Paraguay ve ABD'yi yenmeye odaklanmak gerek. Ev sahibi ABD'de Mauricio Pochettino'nun maç öncesi son basın toplantısındaki "bu maç olmazsa diğerinde sahada" ifadelerine göre Pulisic sakatlığı nedeniyle en azından ilk 11'de olamayacak. Yerine Gio Reyna ya da Aronson başlayabilir. Avustralya'da teknik direktör Tony Popovic de "istediğimiz sonucu almak için Türkiye'ye karşı oynadığımızdan daha iyisini yapmamız gerektiğini biliyoruz" dedi. Karşılaşma 21'de başlayacak, maç ARD'den takip edilebilir. Türkiye A milli takımının maçına da 24 saatten az kaldı. 20 Haziran Cumartesi sabaha karşı 05'te oynanacak kritik Paraguay maçı öncesi kadroda sakat veya cezalı oyuncu yok. Montella'nın ilk 11'de en az 3 değişiklik yapması bekleniyor. Mert Müldür, Kenan Yıldız ve Yunus Akgün maça başlayabilir. Paraguay milli takım antrenörü Gustavo Alfaro da basın toplantısında "geçmişte Messi'ye karşı da maçlar oynadık" dedi. "Yenilirsek elenebiliriz ama kararlar vermek zorundayız. Kendimize güveniyoruz" açıklamasını yaptı. Ayrıca Türkiye'de İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine kritik bir talimat gönderdi. Cumartesi sabahı düzenlenecek yüksek öğretim kurumları sınavı nedeniyle sokaklardaki gürültü kirliliğini ve ulaşım aksamalarını önlemek amacıyla meydanlarda milli maç yayını yapılmamasını istedi. Gece İskoçya, Fas, Brezilya, Haiti maçlarıyla devam edecek. Mikrofonda ben Volkan Iğır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.
2: Du hörst Oxygen, deinen Sound für den Freitagabend auf Metropol FM. Ich bin Seda und schön, dass ihr mit dabei seid. Leute, manchmal ist es echt verrückt, wenn man erfährt, wie andere einen sehen. Ja, oft entdecken sie Eigenschaften an uns, die wir selbst so gar nicht wahrnehmen. Ja, dann kommen sie auf einen zu und sagen so, boah, du bist so selbstbewusst und so offen. Und man denkt sich dann in dem Moment so, hä, wieso denkt die Person so über mich? Ich fühle mich total schüchtern und zurückhaltend. Also, das passt auch vorn und hinten nicht. Und genau so ergeht es auch Yellen. Ja, obwohl er schon seit Jahren auf großen Bühnen steht, beschreibt er sich selbst als schüchtern. Und hier bei Oxygen gibt's jetzt Yellen mit seinem Sommerhit Yazgülü.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Konumuz kahvaltı. Kahvaltıda en çok sevdiğin nedir?
2: Peynir, zeytin, domates, ekmek. Beyaz ekmek
1: önemli değil mi?
2: Kesinlikle.
1: Ekmeği keser misin?
2: Yoksa... Aslında bölerim genelde.
1: Bölersin evine böyle. Wow. Aynen. Erol Taş gibi.
2: Aynen.
1: Olur ya bir gün ekmeği bıçaktan kesecek olursan taze ekmekleri dağılmadan kesmek istiyorsanız kesmeden önce bıçağı kaynar suya batırıyorsun, sonra kuruluyorsun. Oradaki o sıcaklık ekmeğin daha böyle pürüzsüz bir şekilde kesilmesine sebep oluyor.
2: Wow. Bu muydu? Dedik bilgi bu muydu bugün?
1: Doğru.
2: Çok iyi.
1: Doğru.
2: Hayatımı çok kolaylaştırdı. Eyvallah, sağ olasın. Yo, iyi güzel.
1: Olmasaydı da olurdu.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM.

Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz? Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Angus Kebap ve Steak Restaurant sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 19 Haziran Cuma günü D grubunda Amerika Birleşik Devletleri Avustralya ile karşılaşacak. Maç saat 21'de yayıncı AR'de. 20 Haziran Cumartesi C grubunda İskoçya ile Fas karşılaşıyor. Maç saat 00'da yayıncı Magenta. 20 Haziran Cuma sabaha karşı Brezilya Haiti ile saat 03'te karşılaşacak yayıncı AR'de. Ve ardından Türkiye'nin maçı var. D grubunda Türkiye Paraguay ile karşılaşıyor. Maç saat 05'te yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Angus Kebap ve Steak Restaurant'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Lezzetin şampiyonu Angus Restaurant milli takımlarımıza başarılar diler. Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi biziz. Angus Kebap ve Steak Restaurant Mannheim Marktplatz.
2: Hafta sonu geliyor.
0: Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ila 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM.

futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu cumartesi günkü Türkiye-Paraguay maç skoru ve Almanya-Fil Dişi Sahili maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ayır. Dünya Kupası D grubunda Türkiye'yi çok ilgilendiren bir maçla devam edecek. Grubun 3 puanda takımları karşılaşıyor. Ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri kazanırsa bir sonraki turu garantileyecek. Son maçı Türkiye ile. Kangurular Türkiye'ye göre avantajlı konumdalar. Bunun gibi birçok olasılık var. Bu yüzden sonuçta kritik önem taşıyor Türkiye için. Elbette ki hiçbir sonuca bakmadan Paraguay ve ABD'yi yenmeye odaklanmak gerek. Ev sahibi ABD'de Mauricio Pochettino'nun maç öncesi son basın toplantısındaki "bu maç olmazsa diğerinde sahada" ifadelerine göre Pulisic sakatlığı nedeniyle en azından ilk 11'de olamayacak. Yerine Gio Reyna ya da Aronson başlayabilir. Avustralya'da teknik direktör Tony Popovic de "istediğimiz sonucu almak için Türkiye'ye karşı oynadığımızdan daha iyisini yapmamız gerektiğini biliyoruz" dedi. Karşılaşma 21'de başlayacak, maç ARD'den takip edilebilir. Türkiye A milli takımının maçına da 24 saatten az kaldı. 20 Haziran Cumartesi sabaha karşı 05'te oynanacak kritik Paraguay maçı öncesi kadroda sakat veya cezalı oyuncu yok. Montella'nın ilk 11'de en az 3 değişiklik yapması bekleniyor. Mert Müldür, Kenan Yıldız ve Yunus Akgün maça başlayabilir. Paraguay milli takım antrenörü Gustavo Alfaro da basın toplantısında "geçmişte Messi'ye karşı da maçlar oynadık" dedi. "Yenilirsek elenebiliriz ama kararlar vermek zorundayız. Kendimize güveniyoruz" açıklamasını yaptı. Ayrıca Türkiye'de İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine kritik bir talimat gönderdi. Cumartesi sabahı düzenlenecek yüksek öğretim kurumları sınavı nedeniyle sokaklardaki gürültü kirliliğini ve ulaşım aksamalarını önlemek amacıyla meydanlarda milli maç yayını yapılmamasını istedi. Gece İskoçya, Fas, Brezilya, Haiti maçlarıyla devam edecek. Mikrofonda ben Volkan Iğır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.
2: What? Die besten Hip-Hop und Pop-Hits im Metropol FM Oxygen Programm.

0: What?
1: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi. Oh.

0: Angus Kebap ve Steak Restaurant sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 20 Haziran Cumartesi günü 05'te, sabaha karşı 05'te çok önemli bir mücadele var. Türkiye'nin maçı var. D grubunda Paraguay'la karşılaşacak Türkiye. Maç 05'te, yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Angus Kebap ve Steak Restaurant'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Lezzetin şampiyonu Angus Restaurant milli takımlarımıza başarılar diler. Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi biziz. Angus Kebap ve Steak Restaurant, Mannheim Marktplatz.
2: İzini kaybettiğin duygulara bir gülüşle kavuşmakmış aşk. Sana anlatılan her masala bile bile aldanmakmış aşk.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ile 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen.
1: Metropol FM, senin radyon.
2: Bende var, en sarışınlar bende var, en kalitelisi de bende var. What?

0: ναι.
1: Hafta sonu geliyor.
2: Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
3: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda sırada İskoçya-Fas mücadelesi var. İskoçya ilk maçtan 3 puanla ayrılmıştı. Fas ise Brezilya'ya yenilmemişti. İskoçya'da teknik direktör Steve Clark takımını uyardı, rakiplerini övdü. Fas'ı yenmek için en iyisini yapmaları gerektiğini vurguladı. Scott McTominay bu maçta da takımı adına kritik öneme sahip olacak. Attığı voley gollerle Napoli'yi İtalya'da şampiyon yapıp İskoçya'yı da Dünya Kupası'na taşımıştı. Oyuncunun ikonik voley vuruşu ülkesinde hatıra parası olarak basıldı. Fas'ta ise gözler Brezilya maçında parlayan 18 yaşındaki Ayub Boadi'de olacak. Diğer yandan takımın kaptanı Eşref Hakimi hakkında yürütülen tecavüz davası hakkında gelişme var. Fransız bir temyiz mahkemesi futbolcunun tecavüz davasında yargılanmasına karar verildiğini Cuma günü doğruladı. Hakimi sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Paylaşımında şu ifadeleri kullandı. Adalet bana baktı ve şöyle dedi. Eğer ünlü olmasaydın böyle bir dava asla açılmazdı. Yıllarca sessiz kalmayı seçtim. Türkiye A Milli takımının da maçına 24 saatten az kaldı. 20 Haziran Cumartesi sabaha karşı 05'te oynanacak kritik Paraguay maçı öncesi kadroda sakat veya cezalı oyuncu yok. Montella'nın ilk 11'de en az 3 değişiklik yapması bekleniyor. Mert Müldür, Kenan Yıldız ve Yunus Akgün maça başlayabilir. A Millilerin muhtemel 11'i şu şekilde: Uğurcan, Mert, Ozan, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Arda, Kenan, Yunus, Barış Alper. Paraguay'da da milli takım antrenörü Gustavo Alfaro da basın toplantısında "Geçmişte Messi'ye karşı da maçlar oynadık" dedi. "Yenilirsek elenebiliriz ama kararlar vermek zorundayız. Kendimize güveniyoruz" açıklamasını yaptı. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: Angus Kebap ve Steak Restaurant sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 20 Haziran Cumartesi günü 05'te, sabaha karşı 05'te çok önemli bir mücadele var. Türkiye'nin maçı var. D grubunda Paraguay'la karşılaşacak Türkiye. Maç 05'te, yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Angus Kebap ve Steak Restaurant'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Lezzetin şampiyonu Angus Restaurant milli takımlarımıza başarılar diler. Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi biziz. Angus Kebap ve Steak Restaurant, Mannheim Marktplatz.

0: geliyor.
1: Ayşecimri ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda sırada İskoçya-Fas mücadelesi var. İskoçya ilk maçtan 3 puanla ayrılmıştı. Fas ise Brezilya'ya yenilmemişti. İskoçya'da teknik direktör Steve Clark takımını uyardı, rakiplerini övdü. Fas'ı yenmek için en iyisini yapmaları gerektiğini vurguladı. Scott McTominay bu maçta da takımı adına kritik öneme sahip olacak. Attığı voley gollerle Napoli'yi İtalya'da şampiyon yapıp İskoçya'yı da Dünya Kupası'na taşımıştı. Oyuncunun ikonik voley vuruşu ülkesinde hatıra parası olarak basıldı. Fas'ta ise gözler Brezilya maçında parlayan 18 yaşındaki Ayub Boadi'de olacak. Diğer yandan takımın kaptanı Eşref Hakimi hakkında yürütülen tecavüz davası hakkında gelişme var. Fransız bir temyiz mahkemesi futbolcunun tecavüz davasında yargılanmasına karar verildiğini Cuma günü doğruladı. Hakimi sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Paylaşımında şu ifadeleri kullandı. Adalet bana baktı ve şöyle dedi. Eğer ünlü olmasaydın böyle bir dava asla açılmazdı. Yıllarca sessiz kalmayı seçtim. Türkiye A Milli takımının da maçına 24 saatten az kaldı. 20 Haziran Cumartesi sabaha karşı 05'te oynanacak kritik Paraguay maçı öncesi kadroda sakat veya cezalı oyuncu yok. Montella'nın ilk 11'de en az 3 değişiklik yapması bekleniyor. Mert Müldür, Kenan Yıldız ve Yunus Akgün maça başlayabilir. A Millilerin muhtemel 11'i şu şekilde: Uğurcan, Mert, Ozan, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Arda, Kenan, Yunus, Barış Alper. Paraguay'da da milli takım antrenörü Gustavo Alfaro da basın toplantısında "Geçmişte Messi'ye karşı da maçlar oynadık" dedi. "Yenilirsek elenebiliriz ama kararlar vermek zorundayız. Kendimize güveniyoruz" açıklamasını yaptı. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: Angus Kebap ve Steak Restoran sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 20 Haziran Cumartesi günü 05'te, sabaha karşı 05'te çok önemli bir mücadele var. Türkiye'nin maçı var. D grubunda Paraguay'la karşılaşacak Türkiye. Maç 05'te, yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Angus Kebap ve Steak Restorant'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Lezzetin şampiyonu Angus Restaurant milli takımlarımıza başarılar diler. Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi biziz. Angus Kebap ve Steak Restaurant, Mannheim Marktplatz.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda sırada İskoçya-Fas mücadelesi var. İskoçya ilk maçtan 3 puanla ayrılmıştı. Fas ise Brezilya'ya yenilmemişti. İskoçya'da teknik direktör Steve Clark takımını uyardı, rakiplerini övdü. Fas'ı yenmek için en iyisini yapmaları gerektiğini vurguladı. Scott McTominay bu maçta da takımı adına kritik öneme sahip olacak. Attığı voley gollerle Napoli'yi İtalya'da şampiyon yapıp İskoçya'yı da Dünya Kupası'na taşımıştı. Oyuncunun ikonik voley vuruşu ülkesinde hatıra parası olarak basıldı. Fas'ta ise gözler Brezilya maçında parlayan 18 yaşındaki Ayub Boadi'de olacak. Diğer yandan takımın kaptanı Eşref Hakimi hakkında yürütülen tecavüz davası hakkında gelişme var. Fransız bir temyiz mahkemesi futbolcunun tecavüz davasında yargılanmasına karar verildiğini Cuma günü doğruladı. Hakimi sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Paylaşımında şu ifadeleri kullandı. Adalet bana baktı ve şöyle dedi. Eğer ünlü olmasaydın böyle bir dava asla açılmazdı. Yıllarca sessiz kalmayı seçtim. Türkiye A Milli takımının da maçına 24 saatten az kaldı. 20 Haziran Cumartesi sabaha karşı 05'te oynanacak kritik Paraguay maçı öncesi kadroda sakat veya cezalı oyuncu yok. Montella'nın ilk 11'de en az 3 değişiklik yapması bekleniyor. Mert Müldür, Kenan Yıldız ve Yunus Akgün maça başlayabilir. A Millilerin muhtemel 11'i şu şekilde: Uğurcan, Mert, Ozan, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Arda, Kenan, Yunus, Barış Alper. Paraguay'da da milli takım antrenörü Gustavo Alfaro da basın toplantısında "Geçmişte Messi'ye karşı da maçlar oynadık," dedi. "Yenilirsek elenebiliriz ama kararlar vermek zorundayız. Kendimize güveniyoruz," açıklamasını yaptı. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.

0: What?
1: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi. Ah.

0: dertasa sığmıyor.
1: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
2: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
3: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

dinliyorsun. Müziğin enerjisi. Oh.

0: Angus Kebap ve Steak Restoran sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, 20 Haziran Cumartesi günü 05'te, sabaha karşı 05'te çok önemli bir mücadele var. Türkiye'nin maçı var. D grubunda Paraguay'la karşılaşacak Türkiye. Maç 05'te, yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Angus Kebap ve Steak Restorant'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Lezzetin şampiyonu Angus Restaurant milli takımlarımıza başarılar diler. Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi biziz. Angus Kebap ve Steak Restaurant, Mannheim Marktplatz.

0: içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM.

futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu Perşembe Almanya Ekvator'a karşı maç skoru ve bu Cuma Türkiye Amerika'ya karşı maç skorunu tahmin et. Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası maçları devam ediyor. Brezilya ikinci kez sahne alacak, rakipleri ise Haiti. Neymar sakatlığı nedeniyle bu maçta da sahada olamayacak. Teknik direktör Carlo Ancelotti onu kadroya aldığına pişman mıdır bilemiyoruz. Mücadeleye Douglas Santos, Fabinho ve Luis Henrique'nin ilk 11'de başlaması bekleniyor Brezilya'da. Haiti ise gol yememek için sıkı bir savunma yapacaktır. Brezilya için grupta C grubunda liderlik için önemli bir maç, bol gollü bir maç olabilir. Bakalım turnuvadaki diğer bol gollü maçlara birini daha ekleyebilecek miyiz Brezilya-Haiti karşılaşmasında. Türkiye A milli takımının da maçına saatler kaldı. Sabaha karşı 05'te oynanacak kritik Paraguay maçı öncesi kadroda sakat veya cezalı oyuncu yok. Montella'nın ilk 11'de en az 3 değişiklik yapması bekleniyor. Mert Müldür, Kenan Yıldız ve Yunus Akgün maça başlayabilir. Amillilerin muhtemel 11'i şu şekilde: Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Arda, Kenan, Yunus, Barış Alper. Paraguay milli takım antrenörü Gustavo Alfaro da basın toplantısında geçmişte Messi'ye karşı da maçlar oynadık dedi. Yenilirsek elenebiliriz ama kararlar vermek zorundayız. Kendimize güveniyoruz açıklamasını yaptı. Mikrofonda ben Volkan Ayır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

hiç ışık yoktu. Bu yüzden parladım çünkü elimde başka ışık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu.

0: Angus Kebap ve Steak Restoran sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 20 Haziran Cumartesi günü 05'te, sabaha karşı 05'te çok önemli bir mücadele var. Türkiye'nin maçı var. D grubunda Paraguay'la karşılaşacak Türkiye. Maç 05'te, yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Angus Kebap ve Steak Restorant'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Lezzetin şampiyonu Angus Restaurant milli takımlarımıza başarılar diler. Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi biziz. Angus Kebap ve Steak Restaurant, Mannheim, Marktplatz.

futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu Perşembe Almanya Ekvator'a karşı maç skoru ve bu Cuma Türkiye Amerika'ya karşı maç skorunu tahmin et. Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası maçları devam ediyor. Brezilya ikinci kez sahne alacak, rakipleri ise Haiti. Neymar sakatlığı nedeniyle bu maçta da sahada olamayacak. Teknik direktör Carlo Ancelotti onu kadroya aldığına pişman mıdır bilemiyoruz. Mücadeleye Douglas Santos, Fabinho ve Luis Henrique'nin ilk 11'de başlaması bekleniyor Brezilya'da. Haiti ise gol yememek için sıkı bir savunma yapacaktır. Brezilya için grupta C grubunda liderlik için önemli bir maç, bol gollü bir maç olabilir. Bakalım turnuvadaki diğer bol gollü maçlara birini daha ekleyebilecek miyiz Brezilya-Haiti karşılaşmasında. Türkiye A milli takımının da maçına saatler kaldı. Sabaha karşı 05'te oynanacak kritik Paraguay maçı öncesi kadroda sakat veya cezalı oyuncu yok. Montella'nın ilk 11'de en az 3 değişiklik yapması bekleniyor. Mert Müldür, Kenan Yıldız ve Yunus Akgün maça başlayabilir. A millilerin muhtemel 11'i şu şekilde: Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Arda, Kenan, Yunus, Barış Alper. Paraguay milli takım antrenörü Gustavo Alfaro da basın toplantısında geçmişte Messi'ye karşı da maçlar oynadık dedi. Yenilirsek elenebiliriz ama kararlar vermek zorundayız. Kendimize güveniyoruz açıklamasını yaptı. Mikrofonda ben Volkan Ayır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.